0: ya hiç gelmeseydin.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

benim halime gülme, aşkımla alay etme. Çık git artık.

0: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve yevme

Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.

0: الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.
0: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

0: تصرفون.
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: Kezâ.

Ey Muhammed, de ki sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?

0: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
1: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

0: Amin.
1: Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
0: Em yok.

Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin. Belki

0: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
1: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
1: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.
0: وَإِنْ

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: يخافون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Onları bir araya toplayacağı gün sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar.
1: قُلَّا

0: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ

Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Ele

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. Kul bi

Ey Muhammed, de ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

0: Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَمَا

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Ele

0: bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ

Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumu'l-leyle liteskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ. İnne fî zâlike le'âyâtin liqawmin yesmeûn.
0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.
1: مَتَى

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

0: في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: Onlar da Musa'ya sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin dedi.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz, yalnız ona güvenin dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler. Ve

0: وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ

0: قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Musa, ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım.

0: لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

0: العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ
1: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile, can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.
0: فَلَوْ

0: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
1: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. وَاَنْ اَقِمْ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillah.

Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
9: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
10: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının pirine Radyo 7'ye, Kaptan Köşkü'ne Radyo 7'ye iyi ki geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Salı sabahındayız. 12 Mayıs 2026'da Hicri takvimle 25 Zilkade 1447'de Canı Mülkem'in saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor ve biz çok şükür yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, mümkünse serince sayılabilecek bir gün diliyorum. Çünkü İstanbul'da şu anda termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Mübalağa değil. 12 Mayıs Salı sabahında şu anda kentte sıcaklık 20-21 dereceler civarında. Dün 28'i 29'u gördüm dersem ne dersiniz? Dahası da var dersiniz, eminim öyle. Yer ve gök onun, en nihayetinde karar onun dedikten sonra kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamını iletiyorum size. Kent trafiğindeki durumu da görüyorum. %36 şu anda İstanbul'da, %36 seviyesinde bir trafik yoğunluğu var. Ne kadar su var peki kentte? %72'nin hemen üzerinde, 72,05 düzeyinde. 0507-977-0101'i hatırlatalım ki ilk 30 dakikadaki ilk mesajın sahibini beraber öğrenebilelim. Ama hepsinden önce duamızı edelim, sonra işimize bakalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle nasip eyle, lütfeyle, ne olur olmayanlara da bahşet. Allah'ım, sen kalpleri halden hale çevrensin, benim kalbimi dinim üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, beni, evlatlarımı, büyüklerimi, sevdiklerimi, dinleyicilerimi, amin diyen herkesi affet. Ana ve babamızın hatalarını affet, evlatlarımızın hatalarını affet, bizim eksiklerimizi, hatalarımızı, gediklerimizi affet, kapat. Ne olur Rabbim, bizi, neslimizi imanla, İhlasla, namazla, mukaddes kitabının yolunda daim kıl. Ya Rabbi, bizi sevdiklerimizle o güzel sancağının altında toplananlardan eyle. Hayırlı işler yapabilmemizi nasip eyle. Kötü işlerden, kötü insanlardan, kazalardan, dertlerden, hastalıklardan, belalardan bizi

0: uzakta eyle, beri eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün bizi intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Mesajları şimdi gördüm. Amin diyen dostlar her yerden yazıyor. Lütfen adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Bulunduğunuz yeri de yazmayı unutmayın. 0507-977-0101'den gelen mesajlarla. Efendim Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Kraliçe ile Avrupa Birliği sohbeti yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belçika Kraliçesi biliyorsunuz Matilde İstanbul'da bulunuyor. Türkiye ziyareti bu. Matilde'nin en son Vahdettin Köşkü'nde kabul etti Erdoğan Belçika Kraliçesini. Görüşmede Türkiye-Belçika, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alındığı dile getiriliyor. Emine Hanım da Başkan Erdoğan'a eşlik etti bu ziyaret esnasında. Erdoğan'ın yeni anayasa mesajı da dikkat çekici, kuşatıcı, özgürlükçü, sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanlarıyla önümüzde duruyor dedi Erdoğan. Okulda cep yasağı notları arttırdı mı? Araştırmaya göre hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 bin okuldan gelen verilere göre birçok okulda uygulanan cep telefonu yasağı eğitimde beklenen başarıyı sağlayamadı. Türk eğitimciler cep yasağı tek başına çözüm değil, çocuklara teknolojiyle sağlıklı ilişki kurmaları öğretilmeli diyor. Önce ana ve babasına öğret, öğretelim. Bunu bir başarabilirim. Çünkü birinci dereceden örneği o çocukların ana ve babaları. Sonra okula gelecekler. 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat çok uzun ders saatleri. Çok uzun. Hele hele yemek yedikten sonra bazı okullarda öğrenciler enerji patlaması yaşıyor. Yorgunlukla da birleşince kural, kaide, uyarı, uyarıcı her neyse hiçbir şeyi dinlemeden hareket ediyor. Uzun, uzun uzun tutuyoruz çocukları. Düğün için altın tavsiye, Hürriyet'in manşeti bu. Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün alışverişlerinin en önemli kalemlerinden biri malum altın. İslam Memiş para piyasaları uzmanı evleneceklere altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. Düğününüz bu yılsa altın alımına öncelik verin diyor. Düğünden sonra da takıları hemen bozdurup kripto para piyasasına falan girmeyin. Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin. Kesinlikle kuyumcu esnafına emanete de bırakmayın diyor. Daha başka tavsiyeleri de var İslam Memiş'in. Kulakları çınlasın, bu kez tavsiyeleri gazetede manşette. Seneye yeni bir hikaye yazacağız. Ukrayna'da şampiyonluk ipini göğüsledi biliyorsunuz Shakhtar'ın hocası Arda Turan. Bu şampiyonluğun alışılmadık şartlarda seyahatlere, fikstüre rağmen insanüstü çabayla geldiğini söylüyor Arda Turan. Şimdi önümüzde doğrudan katılacağımız bir Şampiyonlar Ligi var. Çok genç ve gelişen bir takımız. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız diyor. Arda Turan'ı kutlayalım efendim. Külliyen yalan. Yani A'dan Z'ye hepsi tepeden tırnağa baştan sona kadar yalan dedi CHP sözcüsü Zeynel Emre ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba. Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in iddialarına sert tepki gösterdiler. 1 milyon avro kime verildiğini hatırlamıyor, aldığını hatırlamıyor, giriş çıkış kaydı yok, külliyen bunlar yalan diyor Zeynel Emre. Veli Ağbaba korkacağım bir şey yok, savcılara çağrımdır, hesaplarım ve telefon görüşmelerim araştırılsın diyor ama... Aması var bunun. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık başvurusunun ardından verdikleri ifadelerin ayrıntıları fazlasıyla dikkat çekici. Muhittin Böcek, CHP'den gelen parasal talepler için oğluna gereğini yap talimatı verdiğini söylüyor. Oğlu Gökhan Böcek de parayı Ankara'ya götürdüğünü dillendiriyor. 1 milyon avro. 10-15 gün içinde bu parayı temin ettiğini Ankara'ya götürüp CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde 35-40 yaşlarında bir kişiye teslim ettiğini söylüyor. Gökhan Böcek partiye girişte aranmadığını, kayıt alınmadığını da dillendiriyor. Akşam gazetesi. O ne diyor? Icardi kalıyor. Arjantin basını yazdı. Arjantin medyası son maçında taraftarı ağlatan Mario Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmayacağını iddia ediyor. Dursun Özbek de Icardi değerimizdir bizim. Kendisiyle oturacağız ve konuşacağız diye de devam ediyor. Icardi değerimiz ha? Mehmetler, Fatmalar, onlar ne oldu? Vallahi onlar zirveyi bırakmadı. Türkiye'de 2025'te de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet oldu. Kadın ismi Fatma oldu ve en yaygın soyadıysa efendim tahmin edin. Nedir Furkan en yaygın soyadı? Yılmaz. Bravo, tebrik ediyorum seni. En yaygın soyadı Türkiye'de Yılmaz sevgili dinleyiciler. Babası oğlunu teyit etti. Akşam gazetesindeki haber olarak karşımızda. Almanya Tayfun istiyor. Amerika'nın Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Welt gazetesi Berlin'in Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun Blok 4 füzeleri satın almayı planladığını yazdı. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine işaret ediyor Alman Welt gazetesi. Hipersonik balistik füze Tayfun Blok 4 1500 kilometre artı menzile sahip vaziyette. O artı neye denk geliyor? Tabii tam kamuoyu bilmiyor. Bilmeyecek de. 6000 artı da neye denk geliyor? Bilmiyor ve bilmeyecek de. Ama biz daima ileri evvelallah düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Ha bu arada aynı Almanların bize vakti saatinde tehdit altındayken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak da milleti Patriot füzeleri göndermediğini, var olanları geri çektiğini, hatta parasıyla dahi vermediğini hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıldönümündeydi. Hukuk sisteminde asıl olanın millet olduğunu söyledi. Yargıya hukuk dışı müdahalelerin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi ve bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı.
3: Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. Göz hisasında konuşur.
4: Hukuk devletinin işleyişini bu sözlerle anlattı. Asıl olan millettir dedi.
3: Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir, hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti.
3: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
4: Erdoğan yeni anayasa çağrısını yineledi.
3: Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
0: 5 Türk'e 42 gün karantina. Hantavirüs gemisinden tahliye edilen 3 Türk ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı daha önce getirilen 2 Türk'le birlikte 5 Türk'ün testlerinin negatif olduğunu, belirtiye rastlanmadığını ancak 42 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı değerli dinleyiciler. Gemiden tahliye edilen yolcular için bazı testler yapılıyor biliyorsunuz. Mesela Amerikalı bir yolcunun daha testi pozitif çıktı. Amerika, Fransa, İspanya ve Hollanda'da karantina merkezleri kuruldu diye de haber sürüyor. Dedim ya İstanbul'da hava sıcak diye. Yeniden soğuyacağını söylüyor. Meteoroloji uzmanları mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar çarşambadan itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak. Hava yeniden serinlemeye ve soğumaya başlayacak diye de devam ediyor haber. 42. yağmurları der eskiler. Büyükler öyle der buna. Lüzumludur efendim. Ayrıca o serinliğin ve hatta soğuğun da kıymetini bilmek lazım. Zira bambaşka bir sıcak iklim bir anda 24 saat 48 saat içinde yanı başımızda bitiveriyor. İran'da barışa Çin formülü, 9 yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret edecek Trump, zenginleştirilmiş uranyumu Amerika ve Çin çıkartabilir çünkü İranlıların gerekli teçhizatı yok diyor. Trump'la Xi Jinping'in 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'deki görüşmelerine işaret ediliyor o haberde. Yeni Akit gazetesinde neler var? Nerede ihanet, orada Alman vakıfları. PKK'sından FETÖ'süne kadar teröristleri besleyen sözde müttefikimiz Almanya, vakıflar aracılığıyla Türkiye'ye yönelik düşmanca politikalarını destekliyor. Türkiye ve iktidar karşıtlarını ödüllendiren Alman vakıflarından Immanuel Kant Vakfı'nın yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na dünya vatandaşlığı ödülü vermesi siyasi körlük diye değerlendiriliyor. Evet. Dünya vatandaşlığı ödülü Ekrem İmamoğlu'na ve eşi Dilek İmamoğlu'na kimden? Alman Immanuel Kant Vakfı'ndan. Dikkatinizi çekerim. Immanuel. Rüşvetin merkezi 6. kat, Yeni Akit'in manşeti olmuş. Katil Filistinlere idamı oylayacak. Siyonist İsrail Meclisi 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen Filistinlilere yönelik idam cezası ve kamuya açık yargılamayı öngören tartışmalı ve yasa tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Burcu Köksal CHP'den ihraç edildi. Bugün de AK Parti'ye katılması bekleniyor. Özkan Yalım'ı ihraç etmemek için aylarca direnmişti Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a karşı anında harekete geçti ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Sabah gazetesinde neler var? Mümkün oldukça farklı başlıkları paylaşmaya çalışıyoruz. Kamu borçlarına ödeme kolaylığı diyor gazete. Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları bunlar. Kamu borçlarının 72 taksitle ödenebilmesi için kolaylık sağlanacağını söylüyor Mehmet Şimşek. Ödeme güçlüğü çeken mükellefler için kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni imkanlar olacağını, varlık barışıyla gelen paranın Türkiye'de kalması gerektiğini dillendiriyor. Berlin'de Gazze için yürüdüğünü söyleyen isim deneyimli gazeteci Yavuz Donat. 72 millet burada, insanlar Gazze'de katledilen 15 bin çocuk için toplandı. Soykırımcı İsrail'e çok büyük öfke var. Duvarda bir afiş var. Türkçesi şu: sustuğunu gelecekte çocuklarına söyleyecek misin? Sustuğunu gelecekte çocuklarına söyleyecek misin? Görmezden geldiğini, başını çevirdiğini, ekonomik olduğu için tercih ettiğini, bedava niyetine ya da değerine verildiği için balıklama atladığını. Ben bunları çoğaltıyorum nihayetinde ama Türkçesi böyle. Casuslukla ilgili haberi gazeteler veriyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla alakalı açılan dava devam ederken, İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması dün başladı Silivri'de. Davada İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da yargılanıyor. Necati Özkan'ın ve Merdan Yanardağ'ın ifadesi bugün verilecek, alınacak daha doğrusu. Hüseyin Gün'ün ise ajanlık suçlamasını reddettiği söyleniyor.
4: İstanbulluların birileri dış istihbarat servislerine mi aktarıldı? Bu soruya yanıt Silivri'de aranmaya başladı. Ekrem İmamoğlu ve kurmayları siyasal casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 20 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün'ün itiraflarına göre belediyeye ait e-posta adresleri ve şifrelerin dijital dünyanın yeraltı olarak bilinen ağlarına aktarıldığı öne sürülüyor. Savcılık bu veriler üzerinden yabancı istihbarat güdümünde analizler yapıldığını iddia ediyor. Hatta 2019 yerel seçimlerinin manipüle edilerek İmamoğlu'nun kazanmasının bu yolla sağlandığı vurgulanıyor. Ard arda gelen itiraflar CHP genel merkezini de karıştırdı. Genel Başkan Özgür Özel yargılamaları değerlendirmek üzere parti kurmaylarını acil gündemle topladı.
0: Dumana kaçış yok demiş Milliyet gazetesi. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040'ta tamamen sonlandırılması hedefleniyor değerli dinleyiciler. Şöyle ki bazı maddeler dikkat çekici. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür, sosyal hizmet binaları, ibadethanelerde, yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Çocukların kullandığı oyun ve spor alanlarında, salonlarında tüketim alanları oluşturulmayacak. Tütün tüketim alanlarına 18 yaş altı giremeyecek. Reklam etkisini azaltmak için tütün ürünleri tek tip olacak diye liste sürüyor. Bu arada ihlal edersek ne olur ki kardeşim diyenler için para cezaları 100 katına kadar çıkacak. İhlallerin tespiti için denetimlerde ses ve görüntü kaydı alınması dahil elektronik denetim sistemlerinden yararlanılacak. Dikkatinize diyelim, devam edelim. Yaklaşıyor mübarek Kurban Bayramı. Bayram öncesinde Tarım ve Sağlık Bakanlıkları vatandaşları kurban seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili uyardı. Kurbanlığı seçerken küpesinin olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulandı. Tarım Cebim'de uygulamasına küpe numarası girilecek, kurbanlığın yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiği de görülebilecek. Yani hayvanın genel sağlık durumu, dinamiği, görüntüsü, işte Koç vesaire, büyükbaşta da aynı şekilde boynuz vaziyeti, dişlerinin hali, görüntüsü, yara bere olmaması, yürüyüşünde, hareketinde aksaklık olmaması gibi bazı kontroller de zaten kurbanlık alışverişini yapan müminler tarafından bilinir, yapılır, öylesi olmak zorundadır. O hassasiyeti gösterir inananlar. İki şezlong, bir şemsiye, 350 lira. Muğla'da belediyeler yeni plaj ücret tarifelerini açıklamaya başladı. Kille Koyun'da, Dalaman'da iki şezlong, bir şemsiye 350 lira. Marmaris'te Halk Plajı'nda vatandaşlar kendi avlarını getirerek ücretsiz denize giriyor. İki şezlong, bir şemsiyenin 450 lira olduğu Fethiye'de Halk Plajı'nda çayın fiyatının 5 lira olduğu da ifade ediliyor. Yani zikredilen rakamlar makule yakın rakamlar. Aslan yine konuşturacak. Dünya ünlü yıldız transferleriyle kendini gösteren Galatasaray sansasyonel bir hamle hazırlığında. Sarı kırmızıların Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'a talip olduğu bildiriliyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da Cimbom'a ve Türkiye'ye sıcak baktığı kaydediliyor. Türkiye'deki mücadelelerinde taraftara, ambiyansa, futbol tutkusuna hayran kaldığını da defaatle gösteren bir isimdir Van Dijk. İnsansız helikopterde dev bir adım attık. Saha 2026 fuarı Türkiye'nin insansız hava araçlarının yanı sıra insansız helikopter, kara ve deniz araçları sistemlerindeki gelişmeleri de göz önüne seriyor. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan Alpin'in yeni versiyonlarıyla taşıdığı yük ağırlığının 1000 kilograma kadar çıkması hedefleniyor değerli dinleyiciler. Sadece o mu? Değil. Türk savunma sanayinde oyunun kuralları bir kez daha yazılıyor. Aselsan, akıllı mühimmat teknolojisinde zirveye yerleşen Tulun ailesinin seri üretim hattını ilk kez paylaştı. Hareketli hedefleri santimetrik hassasiyetle vuran, beton sığınakları delen, elektronik harp yapan bu mühimmatlar gökyüzündeki yeni gücümüz olacak inşallah.
4: Türk mühendisliğinin en keskin zekası seri üretim hattıyla gökyüzüne akmaya hazırlanıyor. Aselsan, savunma dünyasında oyun değiştirici olarak nitelendirilen Tolun Mühimmat ailesinin üretim merkezini ilk kez dünyaya ilan etti. Ailenin en çeviği Tolun L. İnsansız hava araçlarından bırakıldığında 50 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşıyor. Lazer arayıcı başlığı sayesinde hareketli hedefleri bile affetmiyor. Üstelik düşük yan hasar kabiliyetiyle hedefi imha ederken çevresine zarar vermiyor. Etki alanını maksimuma çıkarmak isteyenler için sahnede Tolun F var. Kokpitten programlanabilen bu mühimmat hedefe çarpmadan hemen önce patlıyor ve parçacık tesirli harp başlığıyla alanı temizliyor. Ve bir dünya ilkine aday Tolun EW. O sadece bir mühimmat değil, aynı zamanda havada kalan bir elektronik harp savaşçısı. Düşman hava savunma sistemlerini karıştırıyor, aldatıyor ve gerektiğinde hedefi bizzat imha ediyor. Sığınaklar ve zırhlı korunaklar içinse Tolun P görevi başında. Özel delici burun yapısıyla 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu tereyağından kıl çeker gibi delip geçiyor. Görüntüleyici kızılötesi başlığa sahip Tolun IIR ise operatöre son ana kadar kontrol şansı veriyor. Vuruş noktasını seç, kilitle ve imha et. Seri üretim hattı tam kapasite çalışıyor. Türkiye'nin yerli ve milli gücü gökyüzünde bir kez daha devleşiyor.
0: Altın frenledi, petrol yeniden yükselişte. Amerika ile İran arasındaki barış görüşmelerinde somut ilerleme biliyorsunuz sağlanabilmiş değil. Geriliyor ipler, yeniden geriliyor. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi var. Altın üzerinde de bu baskıya neden oldu. Brent petrol şu dakika itibariyle $108.42 civarında. Brent tipi petrol, altının onsu $4,673 seviyesinde. Gram altını merak edenler için söyleyelim. Türkiye'de hep öncelikli olarak bu sorulur zira. Gram altının satışı 6.942 lira. 6.942 lira ama bu frene rağmen her an her saniye yeniden gaza basma ihtimali de var. Gaza basma deyince cezalar arttı, ihlaller azaldı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21.6 düştü. Makas atma %92.6, takograf ihlali %78.2, drift %62.1, hız ihlali %58.7, dur ihtarına uymama %51.8 oranında azaldı. İstersen azaltma. Öyle bir cezai fatura var ki, bir liste var ki seçebilirsen, beğen beğenebilirsen, öde ödeyebilirsen. Ayrıca bu düzenleme kurallara uyan herkesin sağlığına, afiyetine, huzuruna ve mutluluğuna hizmet ediyor. Bu tarafıyla işe bakalım. Evet, Özer'e 1 milyon avro verdik. Muhittin Böcek oğlunu doğruladı sevgili dinleyiciler. Hayır diyor CHP Genel Merkezi. Öyle bir para yok diyor. Külliyen yalan diyor ama Böcekler, hem Muhittin Böcek hem de Gökhan Böcek tam tersini söylüyor değerli dinleyiciler. Tam tersine. Köksal'larla ilgili haber var. CHP sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini söyledi. Zeynel Emre, güle güle nereye giderse gitsin ifadelerini kullandı. Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ulaşamadığı, telefonlara çıkmadığı ifade ediliyor. Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın, hatta genel başkanın Özgür Özel'in telefonlarına bile bakmadığı ifade ediliyor. Durum tabii kendisini gösteriyor. Yanındaki bazı isimlerle beraber aritmetikte bambaşka bir seyre neden olacak. O transferin de bugün gerçekleşebileceği ihtimaline işaret edilmiş. İmalata genç destek, 700 bin genç iş sahibi olacak. İmalat sarayına yönelik yeni istihdam modelinde 18-25 yaş arasındaki işsiz gençlere iş sağlanacak. İşe alınan gençlerin maaşını 6 ay, sigorta primini 18 ay boyunca devlet ödeyecek. Hedef, işte ve okulda olmayan gençleri üretime dahil edebilmek. İnsan bir başarının parçası olmak ister. Bir başarının gururunu yaşamak da ister. Kadın olsun, erkek olsun, pekala, burada rolünü, işlevini yerine getirme niyetindedir. Ve orada kendisini geliştirdiğini de ispat etmek ister. Bu insanın özgüvenini tescilleyen, geliştiren haldir. Kadınıyla erkeğiyle o açıdan üretimin her alanında, evde de olabilir, pekala, iş hayatında da olabilir, pekala, bulunmak gerekiyor ama mücadele gerekiyor. Asıl olan şey o, mücadele. Takvim gazetesi, Galatasaray son 30 yılda 16 kez şampiyon oldu ve tek rakibi Bayern Münih diye veriyor. Son 30 yılda 16 kez ipi gösterdi sarı kırmızılı takım. 10 büyük ligde Bayern Münih'ten sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Bu istatistiklerin dili. Tabii öyle. Galatasaraylı Barış Alper, Eren Elmalı, Betehan Baltacı şampiyonluğu Yunanistan'da kutlamış. Üç ünlü futbolcu sezon bitmeden gece kulüpleriyle ünlü Mykonos'a gitmiş, partilerde eğlenmiş. Kimler efendim onlar? Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Betehan Baltacı. Basının verdiği haber bu. Kış dönüyor. İstanbul'daki yaz havası yerini sağanak yağmura bırakacak gibi. Perşembe günü sıcaklıklar 9 derece birden düşecek ve kış adeta geri gelecek diyor Furkan Mutlu. Yani serin havayı, soğuk havayı sevenler grubunda o, tıpkı benim gibi, ve kışın dönüşüne mutlu. Lakin tam tersini düşünenlerin sayısı da öyle az buz değildir. Onu da tahmin edebiliyoruz efendim. Şu virüs meselesi. Yolcu gemisinden tahliyeler devam ediyor efendim. Bu bir alarm. Hondius gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi. Tahliye edilen 3 Türk yolcuda, 3 yolcuda virüs görüldü. Gemideki 3 Türk İstanbul'a getirilip karantina altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü hantavirüsün bir tür Andes virüs olduğunu doğruladı. Ayrıntılarında ise şunlar var.
5: Tahliye sürecinde hiçbir belirti yoktu. Ancak testlerde 2 pozitif vaka tespit edildi. Gemideki Türk yolcuların virüs testi ise negatif çıktı. Hantavirüsünün görüldüğü MV Hondius yolcu gemisinden Tenerife limanına tahliyeler sürüyor. Ülkelerine ulaşan 17 Amerikan vatandaşından birinde hantavirüs testi pozitif çıktı. Başka birinde de hafif semptomlar gözlendi. 17 Amerikalı Nebraska'daki merkezde karantinaya alındı. Fransa'dan da benzer haber geldi. Gemi yolcularını başkent Paris'te acil durum hizmetleri ekibi karşıladı. Semptom gösteren bir yolcunun hantavirüs testi pozitif çıktı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, getirilen 5 yolcunun 72 saat boyunca izolasyona alındığını, süreç tamamlandığında 45 günde evlerinde karantinada kalacaklarını duyurdu. Gemideki 3 Türk yolcu da uçakla Türkiye'ye getirildi. Yapılan testlerde sonuç negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı hastalık belirtisi olmamasına rağmen onların da karantinaya alındığını açıkladı. Türk vatandaşları gibi İngiliz, Hollandalı, Kanadalı onlarca yolcu da ülkelerinde karantina altında. İngiliz ordusu hantavirüsle mücadelede sıra dışı bir operasyona imza attı. Gemi yolcularından birinin bulunduğu deniz aşırı İngiliz adası Tristan da Cunha'ya paraşütle tıbbi malzeme ve sağlık personeli indirildi.
0: Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden, beraber öğrenelim. İstanbul'da termometreler 20 dereceyi gösteriyor derken İknur Hanım bizi Erzurum'dan dinliyor. 8 derecelik yağışlı ve serin bir Erzurum sabahından. Galiba biz sizin aksinize yazı göremeyeceğiz gibi diyor. Görürsünüz efendim. Evelallah görürsünüz ama hakkımızda hayırlısıyla olsun. Selamlar gönderelim İknur Kırtıl dostumuz üzerinden Erzurum'daki bütün dinleyicilerimize. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.
9: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Ritmini yakala Magna P.
18: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Üretim öncülerinin mikrosu var.
22: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Türkiye'nin enerji deposu.
23: Orbus.
24: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
25: Bize huzur lazım.
26: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
27: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
28: Migros, hepinize iyi gelecek.
29: Bir reklam.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.
6: Radyo 7.
2: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
0: %53'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakika itibariyle ki saat 7.35. %53'ün ayrıntısı şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray üzerinde çok daha yoğun trafiği görüyoruz. Öyle çok daha yoğun diyeceğimiz iki arter daha var. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısım. Lakin beterin beteri de var tabii arkadaş. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tekstil Kent'ten Hastal'a ve E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik zaten kilitli. Hiç ilerlemiyor ki. Adım adım zor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı. Haberin olsun.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Cezaların arttığı, ihlallerin azaldığına dair haberin ayrıntılarıyla devam edelim. Sonra sizi yine trafiğin haberiyle baş başa bırakalım. 27 Şubat'ta 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21.6 oranında düştü. Makas atma %92.6 azaldı. Takograf ihlali %78.2, drift %62.1, hız ihlali %58.7 ve dur ihtarine uymama %51.8 oranında azaldı. İçişleri Bakanlığı'nın son verileri kamuoyuyla paylaşıldı ve ayrıntılar oradan. Efendim, tescil oranları %21 ama kazaya karışma oranları %50'ye dayandı. Yollarda artan motosiklet kazaları sonrasında İçişleri Bakanlığı beklenen hamleyi yaptı. 2026-27 eylem planı resmen devrede. Özellikle motokuryeler ve hız ihlalleri mercek altında. İşte trafikteki bu daha da yeni dönemin ayrıntıları.
3: Rakamlar korkutucu, tabloysa düşündürücü. 2026 yılının ilk 4 ayında trafiğe kayıtlı araçların sadece %21'i motosikletken kazaların neredeyse yarısında onlar var. İçişleri Bakanlığı can kayıplarının önüne geçmek için düğmeye bastı. Veriler asıl sorunun hız olduğunu söylüyor. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67'yi aşarken bu hataların yarısı doğrudan aşırı hızdan kaynaklanıyor. Kavşaklarda öncelik tanımama ve hatalı şerit değiştirme ise kazalara davetiye çıkaran diğer büyük nedenler. Planın en dikkat çeken başlığı ise motokuryeler. Toplam motosiklet sayısının sadece %1'ini oluşturmalarına rağmen kazaların %20'sinde motokuryeler başrolde. Artık denetimlerse kapıda. P1 yetki belgeleri tek tek kontrol edilecek. Kurallara uymayan kuryelere ve işletmelere geçit verilmeyecek. Sadece kuryeler değil, kask takmayanlar, ters yöne girenler, trafikte akrobatik hareketlerle canını dişine takanlar için denetimler sıkılaştırılıyor. Caydırıcılığı artırmak adına mevzuatlarda yeni düzenlemeler yolda. Hedef sadece ceza kesmek değil, bilinçlendirmek. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyasıyla sürücüler özel eğitim programlarına alınacak.
0: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 12 Mayıs 2026 Salı sabahında sıcak bir İstanbul sabahı. Nemli bir o kadar da tabii. Ve İstanbul'un meteorolojik şartları böyledir. Beklentiler havanın yeniden soğuyacağı yönünde. Fransa'dan mesajlar alıyoruz. Almanya'dan mesajlar geliyor. Hollanda'dan mesajlar geliyor. Burada kış yeniden başladı. Sıcaklar bitti diye yazan dostlar var. Bizim insanlarımız gayet tabii. Ayşelerimiz, Fatmalarımız, Ahmet Mehmetlerimiz. Ha bu arada Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi yine Mehmet oldu efendim. Kadın ismi ise Fatma. En yaygın soyadı Yılmaz değerli dinleyiciler. Geleneklerimizden öyle tahmin ettiğiniz kadar hızla kopmuyoruz. Ayrıca güzel isimlerdir yani. Mehmet öyle, Fatma öyle değil mi efendim? Güzel isimler. Her biri güzel şüphesiz. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722. Demir soyadların sayısı 876.934. Sevgili dinleyiciler, sonra Çelikler var, Yıldızlar geliyor, Yıldırım, Şahin, Öztürk, Aydın, Özdemir, bunlar da yine en çok soyadı taşıyan vatandaşlarımızın sayısı ve dikkat çekici. En yaygın erkek ismi Türkiye'de Mehmet. 1.271.896 kişiye Mehmet diye sesleniyoruz. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa takip ediyor. 857.105 kişiye Ahmet diye sesleniyoruz. Ayrıca Ali ismi 736.478 kişi tarafından kullanılıyor. Hüseyin ve Hasan isimleri sırasıyla 571.822, 531.386 kişi de var. Listenin devamında Murat geliyor, İbrahim geliyor, İsmail geliyor. Bunlar da yine en yaygın erkek isimleri. Kadınlarda ilk 10 sırayı merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Aslında 1.152.158 ile Fatma'yı söyledik. O bir numarada. 1.152.158 ile en çok Fatma'mız var. Bu ismi 96.873 kişiyle Ayşe takip ediyor. Onu 776.708 kişiyle Emine takip ediyor. Sonra Hatice geliyor. Zeynep var. Elif onu takip ediyor. Meryem ismi geliyor ardından. Merve var. Zehra var. Esra isimleri var. Sevgili dinleyiciler, yine son derece dikkat çekici kadınlar sıralamasında, yine dediğim gibi geleneksel isimlerin ağırlıkta olduğu bir istatistiki çalışma. Türkiye'de 2024'te en yaygın kullanılan isimler kadınlara ve erkeklere göre ve soyadlarıyla alakalı bilgi yine basında yerini alıyor. Biz de sizinle konuşmaya devam ediyoruz. Oradasınız. Programınızı gayet başarılı buluyorum diyor Salih Çiçek. Siz de gayet iyi anlıyorsunuz bu işten. Salih Bey çok teşekkürler. Almanya Stuttgart'a sevgiler gönderelim. Konya Selçuklu'dan Eyüp Bilici'ye çok teşekkürler diye ekleyelim. Mersin'de bizi dinlemeye çalışan Muhammed Bey'e sevgiler gönderelim. Mersin'in karasal yayınıyla alakalı notunu iletmiş bize. Arkadaşlarımız bu mesajları görüyor. Anında takip ediyorlar. Merak etmeyin ama ben de bir şekilde dillendirmiş oldum. Ne güzel dua ettin diyen dostumuza Almanya'dan Mustafa Kemal Ermiş'e sevgiler gönderelim. Yine bizim Almanya'dan Necdet Akçoğlu takip ediyor. Ona da sevgiler, severek dinliyorum sizi, selamlar diye ekliyor. Var olun efendim. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Efendim, Türkiye 44 yıl sonra denizlerdeki egemenlik haklarını kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtmaya hazırlanıyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu adıyla hazırlanan taslak, başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin kıyısı bulunduğu tüm denizleri kapsayacak. Türkiye'nin sadece kara sınırlarıyla değil, denizleriyle de bir bütün olduğu yasayla koruma altına alınacak.
4: Başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyımız bulunan tüm denizler için Mavi Vatan Yasası devreye alınıyor.
5: Uzun yıllardan beri aslında ihmal edilen, özellikle de Akdeniz'de ve bunun uzantısı olan Adalar Denizi'ndeki egemenlik haklarımızın sadece karasuları kıta sahanlığıyla sınırlı değil, aynı zamanda ekonomik haklarımızı da içeren münhasır ekonomik bölge gibi egemenlik sahalarımızın tespiti ve bunun uluslararası kamuoyuna deklare edilmesi, özellikle son dönemde Akdeniz jeopolitiğindeki gelişmelerde dikkat aldığımızda önemli bir hadise olarak durmaktadır.
4: Kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları ve diğer deniz alanları yasayla koruma altına alınacak. Türkiye'nin sadece kara sınırlarıyla değil, denizleriyle de bir bütün olduğu vurgulanacak.
8: Mayıs 1982 yılında çıkarılan Karasuları Kanunu'ndan tam 44 yıl sonra çıkarılacak olan Türk Deniz Yetki Kanunları oldukça önemli maddeler içeriyor.
5: Adalar Denizi'nde karasularının 6 milin üzerine çıkarılması durumu bizim için kasus belli, yani savaş sebebi sayılan tek hadisedir. Yunanistan tarafı bunu aşarsa savaş ilan etme hakkımız olduğunu biz uluslararası sisteme deklar ettik.
4: Yeni kanun taslağıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Marmara Denizi'nin Türk iç sularının ayrılmaz parçası olduğu yeniden hukuki güvenceye alınacak. Montrö dahil uluslararası anlaşmalardan doğan haklar korunurken yabancı gemilerin boğazlardan uğraksız geçişi mevcut kurallar çerçevesinde devam edecek.
5: Türkiye'nin iç sularını, boğazlarını, Adalar Denizi'ndeki geçiş haklarını ve egemenlik haklarını garanti altına almakla birlikte bir yandan uluslararası hukuku gözetmek, öte yandan başta uluslararası deniz ticareti olmak üzere küresel ekonomiyi ve küresel güvenliği daha fazla garanti altına alan meşru bir girişim olarak durmaktadır.
8: Peki yasanın Ege Denizi'ndeki etkileri ne olacak?
5: Bu çalışmanın neticesinde de bölgeye daha fazla egemenlik haklarından kaynaklı refahın geleceği ve Sevilla haritasındaki uygulamanın aksine orada hakları gasp edilen ülkelerin de haklarının korunacağı bir uluslararası statüko ve rejim oluşturulması hedeflenmektedir.
8: Bu adımla birlikte Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini resmileşmiş olacak. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hakları yasal güvenceye alınacak.
4: Mavi Vatan için hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.
0: Şimdi gelelim ana muhalefetteki adaylık borsasının şifrelerine. Böceklerin itirafından haberdarsınız değil mi efendim? Yani Antalya eski belediye başkanı Muhittin Böcek'le oğlundan bahsediyorum, Gökhan Böcek'ten. Gökhan Böcek, ağababa 900 bini beğenmedi, 1 milyon avro istedi, verdim. Aday tanıtım toplantısında da Özgür Özel'in ekibindeki kişiye 200 bin dolar teslim ettim diyor. Eski başkan Muhittin Böcek ise Özgür Özel'in talimatıyla rüşveti verdi. Söylüyor. Yani satır satır itirafları var iki ismin, baba oğlun. Gökhan Böcek, babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya verdiğim 1 milyon avroyu iş adamlarından topladık derken, Gökhan Böcek aday tanıtım toplantısında özel sahnedeyken, Özgür Özel sahnedeyken bir adamına 200 bin doları teslim ettiğini söylüyor. Aynı Böcek, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kota'nın 12-15 milyon liralık seçim masraflarını karşıladıklarını, Kapalı Çarşı'daki döviz bürosunda 200 liralık banknotun üzerindeki seri numarasını şifre olarak kullandığını, 10 milyon lira alıp reklamcı Evren Bingöl'e verdiğini söylüyor. Sevgili dinleyiciler, ek ifadelerden bunlar. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon avro istediği öne sürülüyor. İyi dinleyin.
9: Oğlundan sonra babası ve eşi de itirafçı oldu. Antalya'daki düğüm çözülmeye başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan CHP'de itiraf dalgasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez CHP eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gelini Zuhal Böcek de etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Muhittin Böcek gece geç saatlere kadar ifade verdi. Saatler süren ifadede baba Böcek adeta Pandora'nın kutusunu açtı. Oğlu Gökhan Böcek'in adaylık için rüşvet verildiği beyanlarını tek tek doğruladı. Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'li Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon euro teslim ettiğini ileri sürmüştü. Muhittin Böcek de savcıya o iddiayı doğrulayan şu sözleri söyledi. Oğlumun beyanı doğrudur, ben ona gereğini yap talimatını verdim. İtiraflar bununla da sınırlı kalmadı. Böcek, Özgür Özel'in Antalya ziyareti sırasında bizzat poşet içerisinde 200 bin dolar teslim edildiği iddiasını da oğluma bu yöndeki talepleri karşılaması talimatını vermiştim diyerek onayladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturmada ek ifade veren Zuhal Böcek'in anlattıkları da gündemi sarstı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde CHP genel merkeze bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktarda para teslim ettiğini belirtti. Ankara'daki genel merkez görüşmeleri, Kapalı Çarşı'daki gizemli buluşmalar ve 1 milyon euro detayları kayıtlara geçti. İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu. Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti. İfadede İstanbul'daki Kapalı Çarşı detayı ise dikkat çekici bir başka başlık oldu. İçeride gerçekleşen para trafiğine dair doğrudan tanık olmadığını belirten Zuhal Böcek, çıkışta eşinin kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini söylediğini aktardı.
0: Hırsız pişkin olursa diyor Murat Özer Akşam Gazetesi'nde ve şöyle yazıyor. Özgür Özel hırsızlık tanımına yeni bir boyut getirdi. Böylece CHP'li yöneticilerin neden ortaya saçılan bunca hırsızlık itirafından hiçbir şekilde utanmadıklarını da anlamış olduk. Çünkü tüm ülke bu kafaya göre babalarının malı. Bu yüzden belediyeleri soyup soğana çevirmeleri kendileri açısından bir suç teşkil etmiyor. Hukukun ve her normal insanın hırsızlık olarak gördüğü şey CHP liderine göre paranın bir cepten diğerine konulması. Yok, eğer cebinizden çalınan paranın hesabı sormaya kalkışılırsa alacağınız cevap açık. Özgür Özel şöyle diyor, neyse söyleyin verelim. Yani haddini bil ey Türk milleti, sen CHP'nin ülkesinde kiracısın, mal onun, toprak onun, ülkede değerli ne varsa onun, hepsi onun demeye çalışıyor. Özel hiç utanmadan bunu açıkça söylüyor. CHP'nin parası nereden geliyor? Devletten. Belediyenin bütçesi nereden geliyor? Devletten. Öyleyse yapılan harcamanın belediyeden alınmasında ne sorun var? Bir cepten diğer cebe. Altındaki makam aracına değil de sadece makyajına, Uşak halkının cebinden 200 bin avro harcandığı ortaya çıkınca CHP başkanının verdiği cevap işte bu, özetle bu. Bu kafaya göre CHP'li belediyenin partinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğu bir gerçek var. Hatta genel başkanın makam aracındaki lüks taleplerini de yerine getirmeli. Neden? Çünkü CHP demek devlet demek. Ülkeyi kurduğunu iddia eden partiye milletin ödemesi gereken diyet 103 yıldır hiç bitmemiş demek ki. Kamuya ait ne varsa üzerine konmayı kendine hak gören bir anlayış. Bu yüzden tüm rezaletleri ortaya saçıldığında dahi en küçük bir pişmanlık ya da utanma duygusu da hissetmiyorlar. İmamoğlu davasında itirafçı olanları müfteri diye yaftalıyorlardı bugüne kadar. Şimdi en güvendikleri isimlerden biri olan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı oldu. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro gönderdiğini itiraf etti. Hatta Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde oğlu aracılığıyla bir poşet içerisinde kendisine 200 bin dolar verdiğini de söylüyor. Böcek, İmamoğlu'nda destek için Özel'le birlikte Antalya'ya yaptığı mitingde Mustafa Kemal'in askerleri olarak halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde haksızlığa karşı çıkanlarız, cumhuriyete sahip çıkanlarız. Toroslardan Silivri'deki İmamoğlu'na selam olsun demişti. Şimdi Özel aday olabilmek için kendisine rüşvet verdiğini söyleyen Böcek'e müfteri der mi? Yoksa o da Cumhuriyet muhafızı statüsünden Cumhuriyet düşmanı noktasına düşmüş müdür acaba diye soruyor Murat Özer. Akşamda yazıyı sonlandırıyor.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
12: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
13: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
14: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
15: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Futbol dünyasındayız. 26. şampiyonluğunu kazanarak tarih yazan Sarı Kırmızıların hikayesinde bir de görünmeyen yönler var. Uzun bir maraton içerisinde yoğun fikstür, sakatlıklar, cezalar, yorgunluklarla boğuşan Galatasaray yine bir başarı hikayesi yazdı. Ve şampiyonluğun önemli satır başları yine haberlerde dillendiriliyor. Mesela şampiyonluğun ağabeyi Abdülkerim. Galatasaray'ın 26. zaferinin perde arkasında Abdülkerim'in payı çok büyük. Kaptanlık bandını takan Icardi yedek kaldığı için tavır yapınca liderlik görevini milli futbolcu üstlendi. Derde olan yerli yabancı her oyuncuyu odasında ağırladı. Abdülkerim ve takım arkadaşlarını motive etti sevgili dinleyiciler. Bu arada Icardi deyince Icardi'nin Arjantin medyasının iddiası tabii bu. Son maçında taraftarı ağlatan Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmayacağını yazdı Arjantin medyası. Dursun Özbek de kulüp başkanı da Icardi değerimiz, onunla oturacağız ve görüşeceğiz ifadelerini kullandı değerli dinleyiciler. Yalnız Cimbom yine konuşulacak transferlere imza atacak gibi. Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Van Dijk'a talip olduğu bildiriliyor. Aslan'ın ve bir yıl daha sözleşmesi var bu meşhur oyuncunun. Ama Galatasaray'a ve Türkiye'ye sıcak baktığına dair de sinyaller geliyor. Sıcak bakışı Türkiye futbolu, taraftarının coşkusu, temposu, bir de tabii paranın sıcaklığı olarak da tanımlanabilir. Bütün bunlar etkili. Bir de şampiyonluğu kutlamaya başlayan oyuncular listesi var. Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Metehan Balcı doğru Mikonos'a gitmişler. Ne var kardeşim Yunanistan'ın Mikonos'unda diyorsanız eğer, gece kulüpleriyle ünlü, gece hayatıyla ünlü bu Yunan adası sevgili dinleyiciler. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Postakoglu sürprizi var. Aziz Yıldırım yeniden kolları sıvadı. Fenerbahçe başkanlığı için yeniden kolları sıvadı Aziz Yıldırım ve teknik adam konusunda bir B planı belirledi. Şu anda Aykut Kocaman'ı ilk sırada tutuyor Aziz Yıldırım. Ama Ange Postakoglu'yla da yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Yunan teknik adamla Aykut Hoca olmazsa Postakoglu olabilir diye de haber devam ediyor. Aykut Hoca'nın bu yükü taşıyabileceği konusunda gerçekten endişelerim var doğrusunu isterseniz. Kerem'e biraz dikkat çekelim. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu geride kalan haftalarda takımın öne çıkan oyuncularından biri olmayı bildi. Aktürkoğlu sezon genelinde teknik direktör Tedesco'da öncelikli tercihleri arasında yer aldı ve bir rekorun da eşiğine geldi. Milli oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 13 gol 10 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en üretken sezonunu geçirecek. Kerem Aktürkoğlu sezon başına Benfica'dan 22.500.000 avro karşılığında transfer edilmişti. Sarı lacivertli takıma hatırlayacaksınız efendim. Arda Turan'dan da bahsedelim biraz. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan Türk teknik direktörlük tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Ukrayna Premier Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkarttı ve 16. şampiyonluğuna ulaştı. Donetsk'in başına resmi olarak geçen yıl 1 Temmuz'da geçen Arda Turan Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör hüviyetini kazandı. Genç teknik direktör 2023-24 sezonunda Eyüpspor'la Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Tebrik ediyoruz Arda Turan'ı, başarılarının devamını dileyelim. Trendyol 1. Lig playoff 2. tur ilk maçında Sipay Bodrum Futbol Kulübü konuk ettiği Arka Çorum'u 1-0 yendi. Bodrum ekibi 22. dakikada Talon Seferi ile bir penaltıdan yararlanamadı. 65'te sahneye çıkan Ali Aytemur ise Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü kaydetmeyi başardı. Çorum Bodrum 2. tur rövanş maçı 15 Mayıs tarihinde oynanacak. Bodrum seride öne geçmeyi başardı ama 15 Mayıs'ta bu maçın rövanşı var. Barcelona'da da şampiyonluk ilan edildi. İspanya 1. Lig Futbol Ligi'nde La Liga'da bilinen ismi bu. 35. hafta maçında Real Madrid ile Barcelona takımları Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Barcelona sahasında Madrid'i 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona takım oyuncusu Lamine Yamal galibiyet sevincini yaşadı. Bu arada kutlamalar esnasında Lamine Yamal'ın aynı zamanda Filistin bayrağını taşıması da dikkatlerden kaçmadı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
7: Ritmini yakala, Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Akyazı Dokurcun yolunun 30-31. kilometreleri, Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
11: Mali piyasadaki son durumla yeniden beraberiz. Ekonomi dünyasında beraber yürüyoruz efendim. Dolar şu anda 45.39'da. Amerikan doları 45.39'da. Avro ise 53.42'de. Avro 53.42'de. İngiliz sterlini 61.72'de. 61.72'de. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi pozitif yönlü hareketine devam etti. Artı 71 puanla yaklaşık olarak günü 15.133 puanla tamamladı. Rekorunu egal etmeyi sürdürüyor Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Puanı 15.133. Dünkü kapanış puanı bu tabii. Altından bahsedelim. Gram altının serbest piyasada kapalı çarşıdaki satışı 6.925 minimum. 6.925 lira bir gram altının Türk lirası satış değeri. Çeyrek altın 11.261 liralar seviyesinde. Yarım altınsa 22.508 liralarda. Gümüş dün bayağı zıpladı. 125'in üzerinde. 125,89'da. Brent petrol maalesef o da zıpladı. 108 dolar 23 sent civarında. Haberiniz olsun.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
11: Gece yarısı pompaya yansıyan zam var maalesef ki. 1 lira 10 kuruşluk bir zam bu sevgili dinleyiciler. Bazı illerimizdeki satış fiyatlarını size söyleyelim. İstanbul'un Avrupa yakasında son zamla birlikte motorinin fiyatı 67.30.

0: 9'da çıktı. Petrol piyasasındaki hareketlenme ile beraber akaryakıtta motorinin fiyatı 67.39'a çıktı İstanbul'un Avrupa yakasında, ama Anadolu yakasında motorin 67.23'lerde. Benzin İstanbul'un Avrupa yakasında 63.88'de, Anadolu yakasında 63.72'de. Yine aynı şekilde Ankara'da motorin son zamla 68.49'a yükseldi. Benzin ise 64.83'te. Sevgili dinleyiciler, son olarak İzmir'den de bahsedelim. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı 68.77'ye geldi. Benzin ise 65.11'de. LPG, otogaz İzmir'de 33.69 bandında bulunuyor. Dediğim gibi 1 lira 10 kuruşluk yeni zam ve Brent petrolün varil fiyatı şu anda 108 dolar 30 sent civarında. Sanki böyle nispi bir frenleme var gibi altın meselesinde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yapıyor değerlendirmeyi. Yaz da mali ufukta gözüküyor. Düğün sezonu da bir yandan hareketlendi. Artık çevrenizde, mahallenizde, sitede, kentinizde davullu zurnalı düğünlere denk gelmeniz pekala mümkün. Tabii düğün alışverişleri yapılacak. Yapılmaz desek de yapılacak. En önemli kalemlerinden biri altın düğünün. İslam Memiş bazı tavsiyelerde bulunuyor. Mesela düğünden önce neye dikkat etmek lazım? Düğününüz bu yılsa eğer altın alımına öncelik verin. Altın alırken düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih edin. Düğün alışverişinde mümkün olduğunca Türk lirası taksit olarak borçlanın. Yani diğer para birimlerinden borçlanmayın. Altın sürekli prim yaptığı için düğünden sonra altınları bozar, borcumuzu öderiz düşüncesi de yanlış. Eğer gelecek yıl evlenmeyi planlıyorsanız bile altını şimdiden yavaş yavaş almaya başlayın. Peki düğünden sonra dikkat edilecekler var mı? Asıl olay düğünden sonra başlıyor zaten. Düğüne kadar her şey toz pembe. Takıları hemen bozdurup kripto para piyasasına falan sakın ha girmeyin. Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin. Kesinlikle kuyumcu esnafına emanete bırakmayın. Hani efendim bizim için ticaret yapıyor, çarkı döndürüyor, biz 3 veriyoruz, 1 alıyoruz, 1 veriyoruz, 3 alıyoruz. Aman hedefiniz olsun. Elinizdeki altın yetmiyorsa bile o birikimi ev peşinatı olarak kullanın. Genciz, araba alacağız düşüncesi de tartışmalı bir düşünce. Kendi evinizde yaşıyorsanız belki bu olabilir ama 1 milyon lirayı geçmeyen bir araca daha çok fokuslanın. Yani hedefiniz buysa bile, kendi evinizde yaşıyorsanız bile lüks araçtan yana olmayın. Çocuk için bir BES hesabı açın. Doğacak çocuğunuz için bireysel sigorta hesabını erkenden açın. Bankada ortak hesap olsun. Eşlerin birbirinden haberdar olmaları her zaman iyidir diyor. Ha, bu arada bu yıl evlenmenin maliyetini de anlatıyor. Bu yıl yaklaşık 550 bin gencin dünya evine girmesi bekleniyor. Düğün salonlarında fiyatlar 50-60 bin liralardan başlıyor. Yukarıya doğru tabii çıkabilir. Bir kır düğününün maliyeti yaklaşık 400 bin lira. Düğün, söz, nişan, kına, ev kurma dahil evlilik harcamaları ortalama 2 milyon lira civarına kadar çıkıyor. Tabii bu sizin hangi segmentte bir düğünü planladığınız, hangi tip bir standart yaşamı planladığınızla falan da doğrudan ilişkili yani. Bunu da pas geçmeden söyleyelim, devam edelim. Şimdi arabayı aldınız. İslam Memiş'in dediği gibi 1 milyonluk bir araba ya da alma niyetindesiniz. Ama öncesinde ekspertiz yapmanız lazım değil mi efendim? Zira kimse kimseye artık güvenemiyor. Otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenleyen Ticaret Bakanlığı taslağı var ve yeni detaylar var. Buna göre bakanlık kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için bir alt ve üst sınır belirleyecek. Raporlar sisteme yüklenecek, yani online olacak ve şeffaf sağlanacak.
1: Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenecek. Bu ücretler il veya ilçe bazında farklılaşacak. Otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenleyen Ticaret Bakanlığı taslağında yeni detaylar belli oldu. Buna göre bakanlık, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek.
2: Örnek veriyorum, A firmasında 5 lira, B firmasında 10 lira olursa müşterilerimiz kafası karışıyor. Yani ne fark ediyor diye. Sonuçta aldıkları şey bilgi. O yüzden fiyatların sabit olması bence de çok mantıklı olacak arkadaşlarından.
1: Bu ücretler araç sınıflarıyla ekspertiz hizmetlerinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
3: Bakanlığın yönetmelik taslağına göre ekspertiz işletmeleri araçların kimlik bilgilerini ve ayrıca raporlara ait ekspertiz sonuçlarını ortak bir sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.
2: Örnek veriyorum, 06 ABC 123 plakalı bir araba. Herkes o arabanın daha önce eksper kaydı var mı, hangi firma yapıldığı, hangi usta yapıldığı şeklinde hepsine ulaşabilecek müşterilerim.
4: Böylelikle aracı satın alanda satan da müşteri olacak.
2: Aynen öyle. Aynen öyle olacak.
5: Hem araba sahibi olarak da kendi arabamın ne olduğunu bilirim. Daha öncesinde nasıl ekspertizlerden geçmiş, ekspertiz sonuçları nelerdir? Hani arabamla daha önce karşılaşılan, bana söylenmeyen, hani ben satın alırken bana söylenmeyen şeyler varsa bunları da görmüş olurum. Yani daha sağlıklı olur.
1: Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Esnaf en geç 3 gün içinde itirazı kabul ve gerekçeli şekilde reddedecek.
3: İtirazın kabulü halinde aracın muayenesi yeniden yapılacak ve eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici bir yoruma kesinlikle yer verilmeyecek.
5: Ya bu da gayet güzel bir şey. Aracın geçmişine dönük, hani kurumsal bir yerde ekspertiz yapılmasının da önünü açar bu. Hani kurumsal olmayan, hani bir garantisi olmayan ekspertizlerin de önüne geçmiş olur. Hani daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
2: Sahtekarlık çok oluyor bu işlerde. Araba eksper yaptırıyor, paçalarını değiştirtiyor müşterilerimiz. Siz bunu böyle yapmamışsınız diye bize geri dönüşler oluyor. Biz bunu çok yaşadık. Şimdi onun önüne geçmiş olacak 3 gün süre zarfında. Daha iyi olacak yani bu şekilde.
0: Emrah dostumuz bizi dinliyor. Abi Giresun'u söylemek lazım diyor. Motorun şu anda 69-70 bandında. Küçük şehirlerde maalesef büyük şehirlere göre çok daha farklı fiyatlar uygulanıyor diyor. Haklısınız, o bandın farkındayız. Yani lüzumundan fazla yüksek olduğunu da farkındayız. İstanbul pahalıyken 69-70 civarında motorun litre fiyatı Giresun ve çevresinde zikrediliyor. Emrah dostumuz tarafından bize ulaştırılıyor. Hakan sevgili dostumuza, Hakan Horasan dostumuza selamlar. O da bizi Belçika'dan takip ediyor. Ya bu koltuğa geçenler neden birbirlerine benziyorlar? Neden büyüklerin daha da önce oturanların, koltukta oturanların mirasını olduğu gibi devam ettiriyorlar? Neden düzgün kalabilmeyi başaramıyorlar diye soruyor. Sorusu öyle. Yani Hakan Bey'in Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresinden gönderdiği sorusu öyle. Biz hani bu yönüyle, bu cümlelerle anlatıyoruz derdimizi, meramımızı. Muhakkak tertemiz oturup evvelallah oradan görevini ifa edip gidenler de vardır. Söz zaten onlara değil. Yani tertemiz olmayıp zaten tertemiz kalkamayanlara yöneliktir bu yorum. Ahmet Akkoyun'a selamlar gönderelim. O da bizi takibe devam ediyor. Çok teşekkürler efendim. Sigarayla mücadele Türkiye'de hayli zamandır sürüyor ve son yasa taslağında bazı yeni düzenlemeler var. 2028 yılına kadar hayata geçirecek bu yeni düzenlemeler. Sigara satışlarında ciddi olan da ket vurulması ve 2040'ta da tamamen sonlandırılması bekleniyor. Yeni yasaklardan sizin de bence haberiniz olsun. Tütün yasakları e-sigara, ısıtılmış ürünleri de kapsayacak. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarına en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binalarıyla ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Özel işletmelerle açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlarda aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak şekilde hazırlanan alanların dışında tütün kullanımı yasak olacak. Çocukların kullandığı oyun ve spor alanlarında, salonlarında tüketim alanları oluşturulmayacak. Tütün tüketim alanlarına 18 yaş altı giremeyecek. Reklam etkisini azaltmak için tütün ürünleri tek tip olacak. Tütün ürünleri kişilerin doğrudan ulaşamayacağı tek tip kapalı dolap satılacak. Tütün ürünlü alanı, yaşı, alım miktarı gibi verilerin takibi için alışveriş tamamen elektronik ortama geçilecek. 1 Ocak 2040'tan itibaren de tütün ürünü satılamayacak ve tüketime sunulamayacak deniyor. Planlama bu. Kardeşim ben hallederim, boşluklarını bulurum diyorsanız eğer, biliniz ki cezalar 100 katına çıkacak. 100 katı. İhlaller sonucunda uygulanacak para cezaları 100 katına kadar artacak. İhlallerin tespiti için denetimlerde ses ve görüntü kaydı alınması dahil elektronik denetim sistemlerinden de yararlanılabilecek. Yani dumana kaçarım, dumansız bir hava bulabilirim falan diyorsanız bayağı uğraşmanız gerekecek efendim. İmalata genç destek, 700 bin genç iş sahibi olacak. İmalat sanayine yönelik yeni istihdam modelinde 18-25 yaş arasındaki işsiz gençlere iş ortamının sağlanması hedefleniyor. Bu gençlerin maaşını 6 ay, Sigorta primini tam 18 ay boyunca devlet ödeyecek. Hedef işte ve okulda olmayan gençleri üretimin içine dahil edebilmek ve onları aktif hale getirebilmek, en azından psikolojik halden kurtarabilmek değerli dinleyiciler. Yalnız bu mesele var ya, adamın psikolojisini bozar. Avrupa'da kira krizi, Avrupa başkentlerinde kira bedelleri, asgari ücreti solladı, kira maaş dengesi bozuldu. Prag'da kira asgari ücretin %185'ine ulaşmış durumda. Prag'da %185, Lizbon'da %168, Budapeşte'de %159, Sofya'da %154, Riga'da %151, Paris'te %138, Madrid'de %125 değerli dinleyiciler. Türkiye'yi eklemeyi unutmuşlar. Acaba Türkiye'deki kira krizi asgari ücretin neresinde, yüzde kaçında? Ortalama kentin çevresinde, merkezini kastederek söylemiyorum zaten, 30-35 lira bandından aşağıya ev yok İstanbul'da. Siz de diyeceksiniz ki Erzurum'da da yok, Eskişehir'de de yok, Ankara'da zaten yok, Edirne'de yok, Konya'da yok, Karaman'da yok, Trabzon'da yok, Kastamonu'da yok, Sinop'ta yok, Antalya'da yok diyeceksiniz. Haklısınız, biliyorum, zaten ortalaması bu. Türkiye'de kira ortalaması yaklaşık olarak 34 bin Türk lirası değerli dinleyiciler. Yaklaşık 100 metrekarelik bir evi kestirdiğimizde. Şimdi soru o. Asgari ücretin yüzde kaçına denk geliyor? Merak ediyoruz. Avusturya'da dostumuz Yusuf Keskin de bizi dinliyor. Ona da selamlar gönderelim. Hanımefendiyle, eşiyle beraber aracında bir yandan Radyo 7 dinliyor, bir yandan da seyrine devam ediyor. Allah muhabbetlerini, sevgilerini artırsın. Oktay dostumuz bizi takip ediyor Güneşli'den. Burulaş'ta otobüs şoförüyüm, düzelttim efendim. Oktay Güneşli bizi Bursa'dan takip ediyor. Gurur ve onurumuz iade edildi diyor. Billboardlarda halkla karşı karşıya getirilmiştik. Çok şükür şimdi araçlarımız yolda kalmıyor. Bursa'da çalışma saatlerimiz düzeldi. Hakikaten teşekkür ederiz diyor. Bursa belediye yönetimine çok teşekkür ederiz diyor. Oktay Kaptan derdini anlatıyor. Yapmak isteyince, düzeltmek isteyince gerçekten düzeltilebilir. Niyet o. Erdal Koçan'a çok teşekkürler. Etraf bu kadar kirliyken diyor Erdal Bey, hala %30'ların üzerinde oy alma. İnanılmaz. Akılla mantıkla anlatılır, anlaşılır şey değil. Samsun'da Şehri Uysal bizi dinliyor. Ona da günaydın ve çok teşekkürler diyelim. Devam edelim efendim. Biliyorsunuz, dünyanın canını okuyanlar, dünyanın huzurunu bozanlar, aynı zamanda kanını emmekteler. Mali olarak olsun, zihinsel manada olsun. Amerika-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana dünyanın en değerli 10 şirketinin toplam piyasa değeri %16.69'da 4 trilyon 183 milyar dolar artışla 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı. Sevgili dinleyiciler, en güçlü artış Alphabet'te. Şirketin piyasa değeri söz konusu dönemde 1 trilyon 65 milyar dolar arttı. Onu Nvidia izliyor, Amazon takip ediyor, Broadcom takip ediyor, sonra Suudi Aramco takip ediyor. Sıralama böyle. Sion sermayesinin aktif olarak kazananlar listesinde ilk sıralarda olduğunu söylersem herhalde siz de bana anormal bu durum demezsiniz. Milyonlarca liralık vurgun, yüzlerce mağdur ve 24 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu. İçişleri Bakanlığı halkın alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine dev bir darbe daha indirdi. Sazan sarmalından vize vaadine kadar her yolu deneyen dolandırıcılar bu sefer kaçamadı.
1: Şafak vakti 24 ilde düğmeye basıldı. Emniyet güçleri vatandaşın cebindeki son kuruşa bile göz koyan dolandırıcıların inlerine girdi. İçişleri Bakanlığı koordinasında yürütülen dev operasyonda tam 224 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Rakamlarsa dudak uçuklatan cinsten. Şebekenin vatandaşları tam 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların yöntemleri ise yok artık dedirtti. Kimi kutsal toprakları alet edip umre vaadiyle kandırdı, kimi kuyumculara düşük ayarlı sahte altın sattı. Dolandırıcılar sadece bununla da yetinmedi. Otomobil ve gayrimenkul satışında sazan sarmalı yöntemini kullandılar. Sahte ilanlar, sahte vekaletler ve iş bulma vaatleriyle binlerce kişinin umudunu sömürdüler. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vize ve oturum izni sözüyle de milyonları ceplerine indirdiler. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü demir parmaklıklar ardına gönderildi. 91 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada mesaj netti. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan suç şebekelerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
0: Dolandırıcıların ahmak olduğunu ve zeka ile ilgili probleminin olduğunu falan sakın düşünmeyin. Bilakis gayet zekidirler ama kötü niyetlidirler. Kötü niyetli. Sizin canınıza, malınıza, istikbalinize kastetmekte zerre kadar tereddüt etmezler. Hırsızlık en önemli vasıflarıdır ve haramzade hüviyette öyle. Önlerine kim gelirse o tuzağı kurabilirler. Ağızları da laf yapar, işi gayet iyi kotarırlar, kıvraktırlar ama dolandırıcıdırlar. İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı HG, dijital dolandırıcıların hedefi olan son isim. Savcı. Savcıyı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli hareket olduğunu söyledi. HG'nin hesabından 850 bin Türk lirası çekti. Savcıdan dolandırıldığını anlayan savcı şikayet etti. 3 şüpheliden biri yakalandı, diğerleri aranıyor. Savcıyı bile dolandıran sahtekarlardan bahsediyorum. Sevgili dinleyiciler, siber suç çetelerinin çocuklara dahi ulaştığı dijital bu çağda jandarma vatandaşı bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor. Siber zorbalık, çevrim içi istismar ve yasa dışı içeriklere erişimle dikkat çeken jandarma, tehditlerin artık sokakta değil de çocukların odasında, telefonlarında olduğunu söylüyor. Sosyal medyada yüksek kazanç vaatli yatırım reklamlarına tıklanmaması, anket ve forumların doldurulmamasını isteyen Ceren Sancak, bu tür durumlarda acilen ihbarweb.org.tr ya da usom.gov.tr ihbar adreslerini ihbarda bulunulmasının mağduriyetleri engelleyebileceğini söylüyor. Sosyal medyada şu ya da bu adresle fark etmez. Hepsinin kökü aynı aslında. Yüksek kazanç vaatli yatırımlar, tanıdığınız bildiğiniz simaların videoları, yapay zeka ile seslendirilmiş dolandırıcı tuzakları, arkasında formlar ya da dijital linkler. Bunlarla karşılaştığınızda, şüphe doğduğunda lütfen ihbarweb.org.tr söyle, kısa kısa yavaş yavaş söyleyelim. ihbarweb.org.tr ya da usom.gov.tr/ihbar adresine ihbarda bulunabilirsiniz. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Müdürü Üsteğmen Ceren Sancak, bugün birçok kişi farkında olmadan kişisel verilerini dijital ortamlarda paylaşıyor. Çocuğumuzun daha adını söyleyemezken bizler onun adına bir dijital geçmiş oluşturuyoruz. Bunlar iz bırakıyor. Farkında bile değiliz, diyor Ceren Komutan. Yerden göğe kadar haklı. Herkes bin düşünmeli ve bir uygulamalı. İşin özü o. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Gazze üzerinden uluslararası sisteme dikkat çekti. Eski cevapların artık yeni sorunları taşıyamadığı bir eşikteyiz, dedi.
6: Mevcut uluslararası sistemin meşruiyeti tartışıldı. Küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası ele alındı.
7: Bugün sömürgeci aklın kullana geldiği meşruiyet ruhsatlarını geçersiz kılmak zamanı.
6: Enstitü Sosyal'le Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 İstanbul'da başladı. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuştu. Geleceğin sömürgecilik tehdidinin dijital dünyada olduğunu vurguladı.
7: Zihin sömürgenin son kalesidir. Zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
6: Tarihin önemli eşiklerinin olduğunu belirten Albayrak, eski cevapların artık yeni soruları taşıyamadığı bir eşikteyiz, dedi. En görünür kanıtının Gazze'de yaşanan soykırım olduğunu dile getirdi.
7: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
6: Dünyanın alarm verdiğini vurgulayan Albayrak, daha adil bir dünya mesajı verdi. İnsanlık onuruna yaraşır bir dünya için çalışmak durumundayız ifadelerini kullandı.
7: Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil, daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk olarak bakmayı teklif ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuzu görüyoruz. Bu yükü kaldırmak sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz.
0: Siz yapamazsınız dediler. Sizin ufkunuz da kabiliyetiniz de yeterli değil dediler. Çalışmayı sevmiyorsunuz, beceremezsiniz dediler. Onun yerine bizim şablonlarımızı kabul edeceksiniz, bizim tanımlamalarımızı kabul edeceksiniz. Bizim size öğütlediklerimizi modernleşme doğrultusunda uygulayacaksınız adım adım dediler. Mesela Haçlı Seferi dediler. Yıllarca da böyle öğrettiler Haçlı-Siyon İttifakı'na işaret ederek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sevgili dinleyiciler, İstanbul'da düzenlenen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum projesi ödül törenindeydi. Değindiği çok çarpıcı bir kavram var. Haçlı Seferi ifadesini kaldırdık diyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Niye kaldırdıklarını iyi dinleyin bakın nasıl anlatıyor.
8: Değerli arkadaşlar, müfredatımızın içerisinde hiç farkında olamadığımız bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela Haçlı Seferi'ne diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey, yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık. Haçlı saldırıları. Doğrusu bu. Coğrafi keşifler diyor. Coğrafi keşif değil. Sömürgeciliğin başlangıcı aslında. Mesela başka bir şey ders söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İki kutuplu dünyanın bize dayattığı bir kavramsallaştırma var. Orta Asya kavramı. O da yanlış. Doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan. Ya da mesela başka bir şey daha söyleyeyim size. Lozan imzalandığında Ege Denizi yok. Niye Lozan'da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye Yüzyıl Varlık Modeli adıyla programlarımızı değiştirirken bunlara çok hassas davrandık. Milli şuur.
9: 7 gün 7 sabah.
10: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
12: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
13: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
14: İstanbul'da Karadeniz'in kapısı Yoros Kalesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 24 derece. Amasya'da Pontus mirası Kralkaya mezarları ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 26, Muş'taysa Selçuklu Yadigarı Ulu Camii tarih meraklılarını bekliyor. Termometreler 19 dereceyi gösteriyor. İyi yolculuklar.
12: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
13: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
15: Vakıfbank Winov sunar.
16: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
15: Vakıfbank Winov sundu.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
18: Reklam.
19: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
18: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
22: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Magna P.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Türkiye'nin enerji deposu
10: Orbus. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, Mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepinize iyi gelecek.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Bir reklam.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
18: Reklam.
19: Radyo 7.
20: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
21: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
22: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
23: %69'u gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk %61 seviyesinde. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde her iki istikamette de Halıcıoğlu'nda da Ayvansaray yönünde de yoğun trafik var ama sanki Ayvansaray daha kalabalık gibi gözüküyor. Da hayatta her zaman beterin beteri vardır. 5 arter maalesef ki kilitli vaziyette. 1. E5'ten Kozyatağı'ndan Harem'e kadar olan kısım. 2. Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım. 3. Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan bölüm. 4. Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölüm. Ve 5. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar maalesef kent trafiği ilerlemiyor. İstanbul'da yağış yok ama trafik maalesef bu sabah da çok. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e ve yine sahil yolundan İstinye'den Beşiktaş'a kadarsa yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
22: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
24: Arvento. 7 gün 7 sabah.
25: Ankara gündemi.
23: Ankara'nın gündeminden de haberimiz olsun. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
26: Teşekkürler. Günaydın Mehmetcan. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
23: Eksik olma. Salı sabahındayız ve seni dinliyoruz.
26: Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Öncelikle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programına iştirak edecek. Hemen ardından da AK Parti Kongre Merkezi'ne geçecek. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Genişletilmiş il başkanları toplantısında bir de katılım bekleniyor. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün akşam E-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etmişti. Köksal'ın bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında Başkan Erdoğan'ın takacağı rozetle AK Parti'ye katılması beklentiler arasında. CHP MYK'da dün Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti. Sözcü Zeynel Emre de şimdi güle güle nereye giderse gitsin ifadesini kullanmıştı. Gözler ayrıca bugün mecliste olacak. Genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 15'te toplanacak. CHP grubu var Özgür Özel. Özellikle Burcu Köksal'ın girişimiyle ilgili neler diyeceği merak konusu. Ayrıca sıcak gündem başlıklarında değerlendirmesini bekliyoruz. MHP'nin de grup toplantısı var. Devlet Bahçeli kürsüde olacak. Son siyasi gelişmeleri değerlendirecek. DEM Parti'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuru toplantısı görünüyor gün itibariyle. Bakanların programı da oldukça yoğun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'na iştirak edecek. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Atatürk Kültür ve Dil Tarih Yüksek Kurumu'nda Dil Bayramı etkinliğine iştirak edecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu da Ebe ve Hemşirelerinin Günü programına katılıyor. Enerji Bakanı'nda bir program var Alparslan Bayraktar'ın. O da Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne iştirak edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bugün başkentte Türkiye'de ticaret görünümü raporu tanıtım toplantısına katılacak. Ve Ankara'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri var. Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'nun katılması bekleniyor. Ankara gündeminden son başlığımız ise Türkiye İstatistik Kurumu'ndan olacak. İstatistiklerle 2025 AİDE bülteninin yayınlanmasını bekliyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmet.
23: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 37 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Elektronik ürünlerde %25 zam bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle bu yıl faiz oranlarını 2 kez artıracak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
23: Halkbank. 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu var. Siber polis tarafından düzenlendi bu operasyon ve 108 şüphelinin yakalandığı bilgisi İstanbul merkezli olarak 35 farklı ilde sürüyor. Yapay zeka destekli programlar kullanılarak devam ediyor ve şu anda müdürlükte 108 şüphelinin ifade alma işlemleri sürüyor. Ardından da sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Bu yeni haberden de haberdar olunuz. Şanlıurfa'da bizi dinliyor Yusuf Korkmaz. 2008-2009'dan bu yana takip ediyorum diyor. Yusuf'cum çok teşekkür ederiz ifaden için. Lakin biz gerçeği senin de fark ettiğin gibi kovalamaya devam ediyoruz. Gazetelerdeki haberleri en azından yorumlamaya çalışıyoruz. Yıllardır takip ediyorum, keyif de dinliyorum, takip ediyorum. Son zamanlardaki reklamlara dikkat çekiyorum diyor Bahri Bey. Herkes kendisinden sorumlu Bahri Bey. Tıpkı sizin gibi ben de kendimden. Yani doğal olarak kendi tercihlerimden, söylediklerimden, program akışımdan, ifadelerimden, seçtiğim kelimelerden, her birinden ben sorumluyum. Beni aşan konular adı üzerinde işte. Beni aşan konulardır. Siz beni anlamışsınızdır. Ali Karaca'ya çok teşekkürler. Bunları Instagram'dan okudum size. Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden mesajlar da geliyor. Oradan okuyorum, haberiniz olsun. Eğer Instagram'ınız varsa Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullandığınız gibi o adresi de kullanınız ve bize arkadaşlık ediniz. Cep yasağı var. Yani okullarda, girişlerde toplanıyor cep telefonları. Okul ders saatleri tamamlandıktan sonra ki 8 ders inanılmaz bir işkencedir. Ortalama 35-40 dakikalık derslerde fevkalade uzundur. Günün çocukları rahat çocuklar, umumiyetle söylüyorum, istisnalar kaideyi bozmaz. Hele hele öğle arasından sonra çocuklarda enerji patlaması ve disiplinsizlik baş gösteriyor. Alıp başını gidiyor çocuklar, gençler. Neyse, o cep telefonlarını bütün uyarılara rağmen teslim edenler edenler kadar teslim etmeyenler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma cep telefonu yasağının eğitimde beklenen başarıyı sağlamadığına dair bir sonuçla, yani sınav notlarını arttırmadığına dair bir sonuçla nihayet ermiş. Ama bir aması var bunun. Gençlerin cep telefonu yasağı sayesinde yüz yüze iletişim ve sosyal etkileşimlerinin arttığına işaret ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rapor. Eğer telefon yoksa çocuklar birbirleriyle, öğretmenleriyle, çevreleriyle, okulun bahçesiyle, okul bahçesindeki bir ağaçla, meyve veren bir ağaçla, telefonsuz eğitimle, eğitim içerikleriyle biraz daha yakından ilgileniyorlarmış. Cep telefonu yasağı tek başına gençleri doğru istikamette tutmaya yetmeyebilir ama olması gereken önemli bir adım. Dünya genelinde 114 eğitim sistemi okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayan ya da tamamen yasaklayan düzenlemeler içeriyor. Fransa'da 3-15 yaş arasında öğrenciler için cep telefonu kullanımı 2018'den bu yana yasak. Fransız modeli dijital mola yaklaşımıyla anılıyor. Hollanda'da 2024 itibariyle ortaokullarda telefon, tablet ve akıllı cihazlar yasak. İtalya'da cep telefonları sınıflardan çıkartıldı. Ülkede ayrıca ödevlerin yeniden kalem ve kağıtla yapılması yönünde adımlar atıldı. Avustralya'da sistem ilk zilden son zile kadar telefonsuz okul modeli olarak biliniyor. Çin'de 2021'de getirilen düzenlemeye göre öğrenciler ancak yazılı veli izniyle telefon taşıyabiliyor. İngiltere'de tek tip bir yasak yok ama okulların büyük bölümü kendi telefon yasaklarını uyguluyor. Yeni Zelanda'da 2024 itibariyle ülke çapında öğrencilerin ders saatlerinde telefon kullanmaları tamamen yasak. Şili'de ilkokul ve ortaokullarda ders sırasında akıllı cihaz kullanımını yasaklayan son ülkelerden biri. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye'de de yasak. Eğer o yasağı delerek cep telefonlarını ders ortamına, sınıf ortamına dahil ediyorsa öğrenci bu yasağı deliyor demektir ve disiplin uygulaması gerekmektedir. O öğrenciler o telefonları her yerde kullanıyorlar. Sınıfta görüntüleme, fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar öğretmenleriyle, karşı cinsle alakalı, yemekhanede, lavaboda aklınıza ne geliyorsa herhangi bir hali lütfen canlandırınız. Kimse böyle bir şeyin mağduru ya da tarafı olmak istemez ama telefonların dikkatlerini dağıtmakla kalmayıp başka alanlarda da kötü niyetlerde kullanıldığını ergen onlar en nihayetinde hatırlatmak lazım. Devam edelim efendim. Önemli bir misafir var. Belçika Kraliçesi Matilde 14 yıl aranın ardından Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
3: 14 yıl aranın ardından tekrardan geldi. Türk konukseverliğine hayran kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Belçika Kraliçesi Vahdettin Köşkü'nden İstanbul'u seyretti. Boğaz'ın manzarası karşısında büyülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Matilde ile baş başa görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
23: Devam ediyoruz. Pekin'de bir karar gelebilir. Amerika ile İran arasındaki kriz karşılıklı açıklamalarla tırmandı. Trump'ın 13-15 Mayıs'ta Çin ziyaretinde savaşın seyriyle alakalı bir karara varması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin nihai anlaşma için sundukları cevabı, Çin'le de paylaştıklarını açıklaması da bu yorumları güçlendiriyor. Trump, İran'ın son önerisini aptalca diye tanımladı. Ateşkes en zayıf anında dedi. Dünyayı yeni gerilimlere sürükleyecek gibi gözüküyor. Aptalca tanımını kullanan Trump. Onu anlamak için prospektüs lazım. Yani sabah bir, öğlen bir, öğleden sonra ikindi saatlerinde bir, akşam bir, gece bir, yatmadan evvel bir ölçek olmak üzere yeniden ve yeniden okumak lazım. Hangi tip psikolojiye, hangi tip yaklaşımlar sergilenecek hususunda. Hiç kolay değil zira. Sevgili dinleyiciler, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve bölgesel gerilimler. Son 20 yılda Türkiye'nin etrafı savaşlarla, krizlerle çevrildi. Maalesef ama gerçek. Türkiye ateş çemberinin ortasında güvenliğini koruyarak zoru başaran ülkenin adı. İyi de Türkiye bunu nasıl başardı? İyi dinleyin.
3: 2003 Irak Savaşı, Suriye İç Savaşı, Rusya-Gürcistan Savaşı, Libya İç Savaşı, Dağlık Karabağ Savaşları, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze katliamı, ABD-İsrail-İran savaşı, Arap Baharı sonrası Orta Doğu'daki iç karışıklıklar, PYD-DH terörü ve sınır hattındaki güvenlik krizleri.
4: Türkiye adeta ateş çemberinin tam da ortasında kaldı. Türkiye'nin son 20 yılda çevresini işte bu savaşlar ve krizler sardı.
5: Türkiye'nin artık Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, birçok coğrafyada, Afrika'da oyunu değiştirecek bir aktöre dönüştüğünü görüyoruz.
3: Ancak Türkiye kimsenin yapamadığını yaptı. Ankara tüm bu ateş çemberine rağmen Türkiye'yi istikrar adası haline getirdi.
5: Türkiye önce DEAŞ'a, sonra da PKK'nın türevlerine dönük çok başarılı sınır ötesi operasyonlar yaptı.
4: Peki Türkiye ateşin ortasında huzur adası olmayı nasıl başardı?
5: Türkiye'nin başarısının arkasında bir takım faktörler var. Bu faktörden bir tanesi Türkiye'nin jeopolitik güç unsurunu harekete geçirmesi. Bir diğeri tarih politik güç unsurunu harekete geçirmesi.
3: Türkiye kriz anlarında devlet mekanizmasını çalıştırdı. Güvenlik kurumlarının tamamını aktif hale getirdi.
5: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, Türkiye'nin sahip olduğu tarihsel derinlik, Türkiye'yi herhangi bir ulus devletten farklı bir güce sahip olmasına, etkiye sahip olmasına imkan sağlıyor.
3: Savunma sanayine yapılan yatırımlar Türkiye'nin askeri caydırıcılığını artırdı. Özellikle sınır ötesi operasyonlar, insansız hava araçları ve sınır güvenliği politikaları güvenlik kalkanı oluşturdu. Güçlü ordu, güçlü devlet mesajı verildi.
5: Savunma sanayisi çok büyük bir güç kapasitesine sahip oldu.
3: Kamu düzeninin korunması önemli rol oynadı.
5: Türkiye'nin içerisindeki bir takım vesayet yapılarının, Türkiye içerisindeki darbecilerin, Türkiye içerisindeki terör örgütünün ve Türkiye'yi yani istikrarsızlaştıran, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak üzere batılı emperyalistlerin ve siyonistlerin adına hareket eden, onlarla paralel hareket etmeye çalışıp Türkiye'yi bağımlı zincirler içerisinde hapsetmeye çalışanları tasfiye etmesi de hem bir bağımsızlık, hem bir egemenlik, hem de bir demokrasi mücadelesi ortaya çıktı.
4: Ankara aynı zamanda bölgesel etkisini artırdı. Kriz yönetimi başarısıyla güven verdi.
5: Bunu harekete geçmesi neden son 20 yılda oldu? İşte burada bir liderlik hikayesi var.
3: Ankara aynı anda hem NATO üyesi olup hem Rusya ile diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri oldu. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk, tahıl koridoru anlaşması ve bölgesel diplomasi hamleleriyle barış masalarını kurdu.
5: Türk dış politikasındaki alınmış bu büyük mesafe en başta bir liderliğin başarı hikayesidir.
3: Türkiye caydırıcı olmanın ötesinde iyi niyetiyle de güven kazandı. İşte tüm bunlar Türkiye'yi huzur adasına dönüştürdü.
23: Daim olsun efendim, baki olsun, önemli olan o. Dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler, ahbaplıklar da daim olsun. Şu anda bizi bir dönem birlikte mesai arkadaşlığı da kardeşliği de yaptığımız Ahmet Akif'imiz, Ahmet Akif Yılmaz'ımız da dinliyor. O Arnavutköy Belediyesi'nde muhtarlık işleri müdürü olarak görevine, faaliyetlerine, hizmetlerine devam ediyor. İyi de bir radyo yayıncısıdır, tecrübelidir. İnsandır ve selam. Ona da hasreten selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. O da baş tacı. Yani. Kubilay Dalgıç'a da selamlar gönderelim. O da bizi İzmir'den dinlemeye devam ediyor. Yalnız Semih Bey çok sert konuşmuş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'la alakalı olarak neler söylemiş, haberiniz var mı efendim? Bülent Arınç KHK'larla ilgili açıklamalar yapmıştı, hatırlayacaksınız. Semih Yalçın paylaşımında Bülent Arınç'ın kendisini unutturmamak ve gündemde kalmak için çaba gösterdiğini söylüyor. Siyaset fosili Bülent Arınç kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor tanımını kullanmış. Siyaset fosili demiş. Şurası da çok çarpıcı. FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımlarının karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç KHK'larla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor. Kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat ve üyelik gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler bunlar. Fazla söze ne hacı diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın. Vallahi hakikaten söz bırakmadı Semih Bey. İstihbaratçılarla görüşmen doğal. Casusluktan yargılanan Hüseyin Gün aynen böyle dedi. İmamoğlu casusluk davasında yargılanan sanık Hüseyin Gün savunmasında belediye verilerini kopyalamadığını öne sürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında üstlendiği önemli görev ve sorumlulukları olduğunu iddia etti. İddianamede atıfta bulunan yabancı devlet adamlarıyla, siyasilerle, emekli askerlerle, istihbaratçılarla görüşmem hayatın olağan akışına aykırı değildir ifadelerini kullandı. Hüseyin Gün hangi devlet göreviyle ya da sıfatıyla o temasları yapmış, onu da anlatırsa kamuoyuna, mahkeme heyetine belki daha inandırıcı olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli daha tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest.
6: İBB İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma sürüyor. Kurgusal ihale sistemiyle kamu zararına yol açtıkları öne sürülen isimler hakim karşısına çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
24: 7 gün, 7 sabah.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik, Otopratik.
9: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 24, Çanakkale 23, Bursa 29, İzmir az bulutlu 28, Denizli 30, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu 23 derece, Adana 27, Hatay 28, Ankara aralıklı yağmurlu 22, Konya 26, Sivas 21, Düzce 27, Samsun sağanak yağışlı 21, Trabzon 19 derece, Erzurum aralıklı sağanak yağışlı 17, Malatya 26, Kars 18, Diyarbakır 27, Mardin 25, Şanlıurfa parçalı bulutlu 29 derece, bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 19, Paris 17, Pekin 33 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik, Otopratik.
23: Efendim, motorinin litre fiyatına zam geldi. Gece yarısından itibaren ondan da haberiniz olsun. 1 lira 10 kuruş seviyesinde maalesef bu zam. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67-37'lerde yaklaşık olarak. Yani kent içinde petrolcüden petrolcüye farklılık olabilir ama İstanbul'da 67-37'ye, Ankara'da 68-49'a, İzmir'de 68-77'ye çıktı. Doğu illerinde ise 70 lira seviyesinde. 70-22 seviyesinde motorinin litre fiyatı yeri gelmişken söyleyelim. Murat Başaran'a selamlar gönderelim. Bizi dinleyen, takip eden Yusuf Şevik'e çok teşekkürler. Ve aleyküm selam. Abi benim ikiz evlatlarım var diyor. Telefonlarını aldım. Artık çocukların birbirleriyle oynamaya başladılar. Kardeşlerini biz söylemeden bahçeye indiriyorlar, birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Eğitimde, sosyal hayatta, günlük hayatta o elektronik emzikler bizim insani faaliyetlerimizi de azaltıyor. Çocuklara en azından bu iyiliği yapalım ve ellerinden o oyuncakları alalım. Bitti süre, bize tanınan süre. Kısmetse yarın sabah 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
20: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
21: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
18: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
19: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
18: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
25: www.radyo7.com.tr
27: Tıkla.
28: Anında canlı dinle.
29: Reklam.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Reklam.

0: Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Günaydın.

0: yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Yaşamayı seçeceksin.
9: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

0: gelecek.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: Reklam.

Günaydın değerli dinleyenler. Radyo 7'de 12 Mayıs Salı sabahında ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Yayın başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Salı günleri bu programda tam bir müzik ziyafeti yaşanıyor. Çok müzik, az muhabbet. Her tarzın en iyileri, sabah sabah kulaklarınıza iyi gelecek nameler. Bugün de tarafımca özenle seçildi ve bir bir sizler için sıralanacak.

Bu sabahki programı şarkılarla açtım. Sadece şarkılar yok. Her tarz müzikten en iyiler var Erkan'la Çok Canlı'da. Şarkılardan haydi türkülere geçelim ve gelsin dinleteceğim harika türkü. Ve bugünkü repertuara arzu eden dinleyenlerimiz de katkıda bulunabilirler. Biraz sonra nereden yazacağınızı söyleyeceğim sevgili dostlar. Bence bugünkü listede olmalı dediğiniz bir şarkı ya da türkü varsa bu eser bitene kadar düşüne durun. Kararı verdiğiniz anda bana yazmanızı isteyeceğim.

Sevgili dostlar, biraz önce demiştim ya, programa sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Bugünkü repertuara önereceğiniz bir şarkı türkü olabilir. Heh, işte şimdi nereden yazacağınızı söylüyorum. Instagram'dan Radyo 7 sayfasına bir gelir misiniz? Erkan Koç yayında diye paylaşılan son fotoğrafın altına bugünkü listeye önereceğiniz eseri yazmanızı istiyorum. Instagram Radyo 7 sayfasında en son benim fotoğrafım paylaşıldı. Onun altına yazabilirsiniz. Haydi buyurun.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Ege Ada donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Türkiye'nin enerji deposu
11: Orbus.
12: Reklam.

Bir Ferdi Tayfur şarkısıydı. Hatıran Yeter sizlerden. Bugünkü listeye önerilen eserlerden biriydi. Hiç ara vermiyorum, biri bitmeden diğeri başlıyor. Bugün müzik ziyafeti var. Az muhabbet, çok müzik var. Radyo 7'de, Erkan'la Çok Canlı'da. Sıradaki şarkı Orhan Gencebay'ın o güzelim şarkılarından biri. Vazgeç Gönlüm, şimdi radyonuzda.

0: şöyle mesajlar aldığımda o kadar mutlu oluyorum ki. Çocuktum, evde annemle seni dinlerdim. Büyüdüm, evlendim, şimdi çocuğumla seni dinliyoruz diye gelen mesajlar. Onlardan biri benim sevgili kardeşim Hilal. 10-12 yaşlarındaydı. O zamanlar mektupla bana ulaşırdı. Az önce göndermiş mesajını. Oğlumla şimdi Samsun yolundayız, seni dinliyoruz diye. Sağlam bir radyo yedici daha yetişiyor desene. Yolunuz açık olsun Hilal'cim.
1: İkimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Ben de sabır, sen de heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık. Gözün aydın, gözün aydın.

kaza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Sizden gelenler arasında repertuara önerdiğiniz yorumcular, şarkılar gerçekten güzel. İşte onlardan biri. Çok sayıda Ahmet Kaya şarkısı listede olsun denerek bana yazıldı. Bu eser de sizler için geliyor o halde.
1: Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: En uygun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçuk Hocam.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam.

Türkü Hatay'ımızın çok güzel bir türküsü. Hüseyin Turan söyleyecek. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

Türkülerden bir demet diyerek önce Hatay, ardından Balıkesir ve az önce de Samsun Çarşamba'ya götürdüm sizleri. Son bir türkü dinleteceğim şimdilik. Mini bir Türkiye turu yaparken Samsun'dan haydi Trabzon'a gidelim. Hemen ardından tarzımızı değiştireceğiz ama kalite değişmeyecek.

herkesin zevkine göre favori sanatçıları vardır. Benim için arabeskte onun yeri bambaşka. Gönlümde bir numaradır. Bilmiyorum siz hangi fikirdesiniz? Müslüm Gürses. O olmadan repertuarımı hazırlamıyorum. Şimdi ustanın sesiyle ilk arabesk şarkıyı dinleteyim. Bakalım peşine ne bağlayacağız.

yerleri asla dolmayacak isimler. Müslüm Gürses, Bergen, haydi bir de Ferdi Tayfur gelsin diyelim. Her üçünü de rahmetle anmış olalım bu vesileyle.

Son 20 dakika değerli dinleyenler. Her tarz müziğin en iyilerini bu programda duyuyorsunuz. Şimdi Anadolu Rock Müziği'nin öncüsü Erkin Koray, Erkin Baba. Onun sesiyle harika bir şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Hemen ardından bir başka usta Barış Manço'dan gelecek şarkımız.

0: Değerli dostlar, program içerisindeki son reklam kuşağımız. Sadece 90 saniyelik reklam aramız var. 90 saniye sonra türküler diyeceğiz ve Neşet Baba'dan, Neşet Ertaş'tan öyle güzel bir türkü seçtim ki 90 saniye sonra radyonuzda olacak. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Neşet Ertaş'tan sonra programımızın son iki eseri, ilkini Gülşen Kutlu'dan dinleteceğim. Bir Neşet Baba türküsü, Gönül Dağı diyecek. Ardından da İsmail Altınsaray'la hareketli bir türkü programımızın final eseri olacak. Ben Erkan Koç, bu sabahta böylesine bir repertuarla sizlere eşlik ettim. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize hayırlı, sağlıklı, güzel bir salı günü diliyorum. Yarın sabah inşallah yine 9'da Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Vakıfbank sunar.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası.

güzel sözleri var değil mi bu şarkının? Hani böyle bazı insanlar gelir geçer, bazıları da böyle tam yorulduğunuz anda ben buradayım der gibi böyle dokunur ya insana. İşte böyle biraz sığınmak, biraz nasıl diyeyim, ait hissetmek, biraz da böyle yalnız değilsin der gibi anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de Eda'lı Saatler'de. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Güzel şarkıları hali hazırda tutuyorum sizler için. Sizler de yerinizi aldıysanız hoş geldiniz.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların keyifli şarkıları sizlerle olacak. Sizler güne nasıl başladınız? Yollarda olanlar, işine gücüne koşanlar, şöyle kahveler hazır mı? Yeni alanlar, efendim iş yerini açanlar, yollarda bizleri dinleyen, direksiyon başındaki dinleyenlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderdik. Güzel şarkıları da sizler için hali hazırda tutuyoruz demiştik, haberiniz olsun.

Şöyle hemen hatırlatalım. Radyo 7'desiniz efendim. Ah bir ilkbahar sabahı, ne ilkbaharı. Şöyle yaz kendini göstermeye başlamadı mı? Böyle sabahın havası başka, güneşi başka. Ne bileyim, böyle insanlara bakıyorsunuz, onların enerjisi başka. Böyle içimiz biraz hafiflesin, yüzümüz biraz daha şöyle bir gülsün istiyoruz değil mi? Kim nereden dinliyorsa, tavsiye üzerine gelenler ya da birilerine hadi aç radyoyu diyenler. Sizleri de bekliyorum programa.

Ta uzak yollarda olanlar oradasınız değil mi? Böyle sevdiklerinden ayrı kalanlar, ne bileyim böyle özlediklerine kavuşmak için gün sayanlar, onlar çok fazla, onları biliyorum. Mesafeler bazen böyle hani insanın içini daha çok konuşturuyor değil mi? Kendi kendimize kaldığımızda bir de böyle cevap veriyorsak eyvah eyvah. Kim kimi özlüyorsa bugün şöyle gönlüne iyi gelecek bir şey duysun. Şöyle güzel mesajlarla buyurun programa. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlarınızı an itibariyle gönderebildiğiniz gibi isimleriniz ve bulunduğunuz yerler. Ve elbette Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı yazabilirsiniz.

Şu hayatta hepimizin bir telaşı var değil mi? Böyle yetişmeye çalıştığımız şeyler, ne bileyim sustuğumuz yorgunluklarımız var içimizde, özlediğimiz insanlar var. Böyle hayat bazen herkesi başka bir yere savuruyor ama insan yine de böyle içini gerçek anlamda anlayan bir sese denk gelmek istiyor değil mi? Hep bir telaş içinde, şarkı da öyle söylüyor, bir telaşım var.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,40, avro 53,38, gram altın 6860, çeyrek altın 11.293 lira. Brent petrol 109 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 15.073 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontele, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken sevdiklerinize seslerim, ben de aracı olayım demiştim. Gaziantep Aktoprak Mahallesi. İsimleriniz de yansaydınız da keşke, bütün böyle maile gönderirdik hepsine. Antalya'da Mehmet Bey var. Keyifle dinliyoruz siz demiş. Eşiyle beraber dinliyorlar bu arada. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Ben vallahi söylüyorum. Duyuyorlarsa ne mutlu. Mersin'de Hüseyin Arpaç. Babası için şarkı rica ediyor. Hay hay.

Daha nasıl söylesin? Şöyle hemen sizin için başa alacağım bu güzel şarkıyı, ama gelen güzel mesajlara da şöyle bakmak istiyorum. Konya Altıntekin'de Dedeler Kasabası'na Musa Bey bizleri dinliyor. Oh, çocuğuyla birlikte aracında bizleri seyahat halinde dinliyorlar. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Gaziantep'ten Islahiye Tahtaköprü Barajı Cengiz Şimşek yine yollardayız demiş. Yine yollarda olanlara da buradan kocaman sevgiler, selamlar o halde.

Fotoğraflar nereden gelmiş onu da merak ediyorum. Almanya'da Mehmet Bey var, eşi için şarkı isteyen. Türkiye'nin en iyi ulusal radyosu Radyo 7 diye yazmış, eksik olmasın, doğruyu söylemiş. Ah Eda ablacığım. Efendim. Ah keşke özlediğim için gün sayıp kavuşabilseydim. Özlemekten başka çarem de yok demiş Gaziantep'te Zehra Hanımcığım. Alanya'da cezaevindeymiş eşi Ulaş Arslan. Sıradaki şarkıyı isterken onu çok sevdiğini de söylemiş. Duymuştur herhalde, ben söyledim. Arkan.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Nasılsa açamaz gölge çiçeği. Bazen güneşe bile ihtiyacı oluyor. Ama bazıları da hep gölge olup açmasını bekliyor. Değil mi? Keyifli şarkılardan biriydi. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Mesajları da görüyorum. Birazdan devam edeceğiz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bakan Akın Gürlek, yapay zeka destekli operasyonla yasa dışı bahis şebekesinin çökertildiğini ve 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Teknoloji odaklı yürütülen bu operasyonda suç gelirlerinin izi sürülerek bahis ağlarına ağır bir darbe indirildi. DH'ın finansman kaynaklarına yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün mali yapılanmasını hedef alan çalışma kapsamında çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Uyuşturucuyu özendirme suçlamasıyla tutuklu bulunan şarkıcı Yusuf Güney, mahkemece ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Güney, yargılama süreci devam ederken adli kontrol şartı gereği belirlenen ikamet adresinden dışarı çıkamayacak. İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği başlıyor. Kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibarıyla resmi olarak izin verildi. Kentin giriş noktalarındaki denetim istasyonlarında hayvanların sağlık raporları ve kulak küpeleri titizlikle kontrol ediliyor. Microsoft, sistemlerin Gazze saldırılarında kullanılmasına yönelik tepkiler üzerine İsrail ofisini geçici olarak Fransa'ya taşıdı. Şirketin faaliyetlerini Avrupa merkezli yürütme kararı, teknoloji dünyasında ve diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı. İngiltere'de bakanlar Cooper ve Mahmut, 77 milletvekiliyle birlikte başbakanın istifasını talep etti. İşçi Partisi içindeki bu büyük başkaldırı, hükümetin geleceğine dair ciddi bir siyasi krizin sinyallerini veriyor. Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a ulaştı. Yetkililer, hayvandan insana geçen virüse karşı hijyen önlemlerinin artırılması konusunda bölge halkına uyarılarda bulundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Sinop 20, Kars 18, Şırnak 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını baskılıyor. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta %2,76 arttı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

uymaz. Benden şarkı rica ediyor. Kırıkkale'deki sevdiklerine. Gebze'de Selin var. İnegöl'de ailesi var. Onları da çok seviyor. Şarkı rica ediyor. Eda abla seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum. Kahramanmaraş'ta Gökçe. Kendisine ve ekip arkadaşlarına şarkı istemiş. Bu arada güzel emojiler gelmiş. Teşekkür ediyorum. Suriye'den selamlar gönderen Şafika var. Manisa Turgutlu'da oto yıkama ailesi müşterilerine dinletiyormuş bize. Bize sevgiler, selamlar sizlere de. Kolaylıklar diliyorum.

Konya Seydişehir'de Fatih Bey var. Selamlar, saygılar göndermiş. Saygı bizden, var olun. Sıradaki şarkıyı özlem çekenlere armağan eder misiniz diyor. Tabii ki ederim. Bütün ekibe kolaylıklar dileyen Aydın'dan Seyit, sıradaki şarkıyı motor ustaları için rica ediyorum demiş. Adana'da Necati Bey var. Annesini çok özlemiş. O da bir şarkı istiyor. Anne hasreti çekenler için der.

Kimin mesaisi bizimle başlıyor? Sabah mesaisi bizlerle başlıyor. Akşama kadar efendim iş yerlerini kapatana kadar bizimle. Niğde'de Ayşe Hanım göndermiş. Sibel Hanım için ve kendisi için şarkı istiyor. Çok seviyorum Eda'm sizi. Ay teşekkür ediyorum Rabia Hanımcığım. Hollanda'da bizimle. Radyo 7 kolik oldum diyor. Ay ne güzel. İyi ki oldunuz. Oh sayende. Sağ olun.

Adana'daymış Merve Hanım. Bolu Gerede'de kim var? Her şeyim, sevdiğim Umutcan Kartal. Onun için şarkı istiyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Beni de görün lütfen Eda Hanım. Gördüm, okudum. Umarım siz de duymuşsunuzdur. Bir Adana mesajı daha var. Selamlar gönderen Sedef Bulut. Onun da cezaevinde kardeşi yatıyormuş. Görkem Akkanoğlu için bir şarkı yayınlar mısınız diyor. Tabii ki. Geçtim senle.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: İstanbul'da Karadeniz'in kapısı Yoros Kalesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 24 derece. Amasya'da Pontus mirası Kralkaya mezarları ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 26, Muş'taysa Selçuklu Yadigarı Ulu Camii tarih meraklılarını bekliyor. Termometreler 19 dereceyi gösteriyor. İyi yolculuklar.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Reklam.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Garaj Oto Ekspertiz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
12: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Artık kimi bekliyorsunuz? Ya da işte kim gelmiyor, kim dönmüyor, gelmiyor değil, yanlış oldu, kim dönmüyor, onlara armağan ediyoruz zaten. Denizli'de bizimle beraber olan Güler Canan Sultan Sibel'e şarkı rica ediyor. Ay ne güzel, Eda ile beraber iş saati. Oh, bizimle birlikte hem çalışıyorlar hem işlerini yetiştirmeye çalışıyorlar, hem bizleri dinliyorlar. Seni seviyoruz Eda diye de seslenmişler, çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın, ben de seviyorum sizleri karşılıklı. Kürkçülerde kim var? Kardeşi Ömer Erdal, Orhan Bebek ve Erdin Tekerlek. Çok selamlar göndermişler. Benden bir de şarkı rica ediyorlar. Armağan eder misin? Ederim elbette. Kayseri'de Elif var. Evimizin edası diye yazmış. Eksik olmasınlar. Sizlere de sevgiler, selamlar gönderiyorum bu güzel şarkıyla.

Pişman olacaksın günün birinde. Ankara Çubuk'ta Kemal Solak. Ay ne güzel böyle. Bu arada diyorum ya işte program başlarına söylemiştim. Çok güzel fotoğraflar var. Yaz geldi şöyle kendini gösterdi diye dediğim kadar var değil mi? Bence var. Çorum'da Dilek Hanımcığım. Eşi Levent Bey için benden şarkı rica ediyor. Vallahi çok da güzel bir fotoğraf göndermiş, bana eksik olmasın. Duyuyorsa şu anda gönderirim tabii. İstanbul Bahçeli Evler'de Uğur Bey var. Kocaman bir ekip efendim. Tekstil çalışanları bizlerle beraber olduklarını göstermişler. Güzel bir fotoğrafla kolaylıklar diliyorum ben de size. Ne yazmış? Allah'ım nasıl güzel bir tekirdir bu. Bazen mutluluk güvendiğinin birinin kollarına bırakmaktır kendini diyen, radyoyu dinleyerek. Çay Cuma'da Muhammed Bey var. Almanya'daki Hatice Hanım'a sesleniyor. Hatice Hanım duydunuz mu? Güzel bir tekir kediyle sesleniyor yalnız bu kez size.

çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Özledik değil mi bu isimleri? Güzel şarkıları. Onlar her zaman çok farklıydı. O farklılıklar yerde kalacaklar zaten. Mesajımı görürseniz sevinirim. Mesajınızı gördüm fakat siz beni duymamışsınız. Daha önce de mesajınızı okumuştum. Bolu Gerede'ye gönderdik. Orada çok sevdiğiniz Umutcan vardı. Artık duymuştur herhalde ama zannediyorum siz kaçırdınız. Cihat bizimle beraber Kayseri Melikgazi Belediyesi çöp aracında çalışan arkadaşlarım var. Onlar için şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki onlara kolaylıklar da diliyorum buradan. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Konya Şehir Hastanesi'nden mutlu günler derler efendim. Bütün ekip bizimle birlikte var olsun. Radyoyu dinlemeye devam ediyorum. Sıradaki şarkı Yasin'e gelsin diyen Asuman Hanım var. Oh ne güzel, bir de fotoğraf göndermiş bize. Hazırlıklar yapılıyor. Arkada böyle ummal bir çalışma var. Kolay gelsin.

biri seviyor sevmiyor diyor, diğeri sevmeyi denemedin diyor. Vallahi işte böyle karşılıklı konuşturuyoruz, onlar gereken cevabı veriyor ya da gereken cevap mı yoksa efendim içinden geldiği mi, artık onun kararını siz verin ama ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Edalı saatler bitti. Eda Özdemir Gençtal gidiyorum ama yarın yine aynı saatte Radyo 7'de, Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en keyifli şarkılarını efendim beraber dinleyelim. Güzel güzel şöyle sohbetimizi de edelim. Yarın görüşürüz o halde. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Welcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welcare.

Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Tottenham'da kabus sürüyor. Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Londra ekibi taraftarı önünde Leeds United'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Tottenham'ın evindeki 3 puan özlemi 10 maça çıktı. Tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na bir ay kaldı.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,40, avro 53,38, gram altın 6860, çeyrek altın 11.287 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.994 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Akyazı Dokurcun yolunun 30-31. kilometreleri, Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Unutma, unutma.

yaşanan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde yerel seçimler öncesinde CHP'nin kampanya çalışmaları için maddi talepte bulunduğunu ve bununla ilgili yardım yapılması için oğluna talimat verdiğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü, bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hanta virüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. İstanbul bugün yaz mevsimini yaşıyor. Mega kent 24 derece civarında, İzmir'de hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşması beklenirken Ankara'ya sağanak uyarısı yapıldı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Saraçhane Aksaray yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. D100 Maltepe Kartal yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını baskılıyor. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta %2,76 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Sinop 20, Kars 18, Şırnak 24 derece. En güvenilir

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
5: Var var hepsi dokuda var.
6: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Pekala sevgili dostlar, bugün de programımız başladı. Hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Evet, burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Çok güzel şarkılar hazırladım ve yüreğinizin sesi olmaya çalışacağım. Anlatacaklarım var. Çoğunu duyduğunda diyeceksin ki evet ya, bence de böyle ya da ben de böyleyim gibi. Merhaba hepinize.

0: Git benim için.
1: Bugüne kadar hep gölgeler sizi takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.

Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan tüm canlara sesleniyorum. Hanımefendilere, beyefendilere, gölge ben ve kardeşiniz olarak size çok mühim bir hatırlatma. Allah diyor ki, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Allah aşkına ya. Çok açık, çok net değil mi ya? Bazen bana diyorlar ya, dilinden Allah'a düşürmüyorsun. Yani o bana bunu emrediyor. Sen beni an ki ben de seni anayım. Ve Yaradan'ın kulunu anması demek var ya. Of. Budur. Nimet budur. Lütuf budur. İnsan anlar da çok geç anlar.

Şimdi içinizde bazıları öyle şeyler yaşar ki, öyle kararlar alır ki dönüşür. Ama çevresi onun sadece değiştiğini zanneder. Değişim ve dönüşüm çok başka şeylerdir. Dönüşüm daha köklüdür. Sen sessizce güçlenirsin. Gün geçtikçe güçlenirsin. Kimse alkışlamaz. Ama sen vazgeçmezsin ki vazgeçmemelisin. Tabii o eski halinden eser kalmaz. Aslında asıl doğum günü insan için ana karnından çıktığı gün değildir. Dönüştüğü gündür. Bu bahsettiğim çoğu için bir doğum günüdür aslında. Yani mevzu sadece bir yaş değil. Senin kendine geri dönüşündür. Ve asıl mesele şudur, bir başkası için değil, kendin için var olmayı seçersin. Dimdik ayakta yaşamaya devam edersin.

0: Kapım kilitli gitti.
1: Beyni biliyorum ki içinizde bazıları bazılarına göre sabretmesini daha iyi bilir.
0: Açmaz ol.
1: Sevmesini bazıları diğerlerine göre daha iyi bilir.
0: Bir daha böyle sevmem ben.
1: Bazıları vardır ki beklemesini bilir.
0: Arama hiç sesini unut.
1: Seviyorsa kıskananlar vardır. Kıskandığı kadar sahiplenir bazıları.
0: Kalbimi.
1: Ve bazıları kolay kolay üzülmez. Eğer üzülüyorsa demek ki biriktirdikleri vardır. Evet, bazıları kolay kolay gözyaşı dökmez. Eğer ağladığını görüyorsan bazısının, demek ki gerçekten yorulmuş artık.

Pekala, gölge kardeşiniz bugünün kamyon arkası yazısını söylesin size. Yazalım hadi bakalım. Kolay kıymetin düşmanıdır. Bir şey ne kadar kolaysa kıymeti o kadar azalır.

geçeceğim dert. Ben neysem oyum. Ne gördüğünüz kadar güçlüyüm, ne de zannettiğiniz kadar zayıf. Ne hep siyah beyazdır düşlerim, ne de gökkuşağı kadar renkli gerçeklerim. Yerine göre içimden yaramaz bir çocuk çıkar. Bazense tahmin edemeyeceğin kadar yorgun ve olgun biri. Gün gelir sabahtan akşama dilimde bir şarkı, gün gelir içimden çıkmaz olur sesim. Ne baharım eksilir başımdan, ne biter yüreğimdeki sonbahar. Kimine göre hep mavi ve yemyeşil, kimine göre ise ben hep dört mevsim.

Ben yayına başladığım zaman el aleme duyuruyorum. Cümle aleme. Bir cümleyle. Diyorum ki yayındayım. Açın radyo 7'yi. Mesajın altına adınızı yazın. Hemen daha ben der demez yazanlar bakalım. Eyüp, Edirne'den Ramazan, Murat Kağan Hatay'dan, bak her yerdeyiz. İzmir'den Ülke Hanım. Evet sevgili dostlar, Fransa'dan Engin Gurbetçi demiş, Makedonya'dan Erdoğan, Ankara'dan Songül Hanım, selam olsun her yere. Her ne derdiniz varsa bu şarkıyı hatırlatmak için dinletiyorum. Şarkı diyecek ki bu da geçer. Hepsi geçer.

0: Ya çok mutluyum ben huzurlarınızda. Beni Konya'dan dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bu cumartesi Konya'da konserim olacak. Organizatör sevgili Mehmet'le görüştük. Salon doldu diyor. Yani
1: alış.
0: Bu çok hoş.
1: Alışma.
0: Ama ben her zaman böyle bizim izleyicilerimizin gelip o salonu doldurduğunda ayakta olmalarından müthiş heyecan duymuşumdur. Çok keyifli bir konser olacak inşallah. Ne yapın edin Konyalılar, o gün orada olun. Nerede mi?
2: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank Vinov sunar.
4: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
9: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Radyo 7.
3: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Senin benim gibi sevmemeleri, senin benim gibilerini sevmemeleri normal. Çünkü biz herkese benzemeyiz. Yani öyle birilerinin arkasından iş çevirip de yüzüne gülmeyiz. İşimize gelene susup çıkarımızla konuşmayız. Menfaat için haksızın elini öpmeyiz. Zayıfı ezip kendimizi büyük göstermeyiz. İnsanına göre değil, vicdanımıza göre davranırız. Yani birilerinin derdi ne pahasına olursa olsun kazanmak. Ama bizim derdimiz dürüst kalmak.

Bazılarına da şöyle demek lazım, ileride mutsuz günlerine bir sebep ararken önce geride kimlerin ahını aldığından, kimi yaralı bıraktığından ve kimlerin kıymetini bilmediğinden başla. Unutma ki gözyaşı ekenler gün gelir, gözyaşı biçerler.

Ve siz değerli dinleyicilerimizden öyleleri de vardır ki zor hayatlar yaşarlar gerçekten. Ama buna rağmen yüzlerinde tebessüm hep vardır. İçlerinden umudu ve birileri için kendilerine acı veren çok şeyi görmezden gelmeyi başarırlar. Umudu kaybetmemeyi başarırlar. İnanın bu kolay değil. Yani buna sadece saygı duyulur ve anlamaya çalışmak gerekir. Çünkü senin şikayet ettiğin hayatın bazılarının hayali olabilir.

Pekala, hemen biraz mesajlarınıza bakalım. Gaziantep'ten Cuma, Manisa'dan Özgür, Münih'ten Ahmet Dumanlar, İstanbul Beylikdüzü, Sümer, Keresteciler, evet Hüseyin, Vedat Usta selamlar diyorlar. Evet, Ender Kalaycı isimli bir kardeşimiz defalarca bir şarkı istediğinden bahsediyor ama ben listemi daha önceden hazırladığım için bunu bir not edelim, söz vermeyeyim. Hani dağ küsmüş, dağın haberi yok diye bir mevzu var ya, onun gibi bir mesaj bu. Almanya Krefeld'den Mesut, herkese selam diyor. Eyvallah kardeşim. Evet. Peki hadi devam edelim yeni bir şarkıyla ve sesimizin ulaştığı her yere de armağan edelim.

0: Sen de şu insanlardan mısın? Haklı olduğuna inandığı konuda asla geri adım atmaz. Eğer biri özür dilemesini bilmiyorsa onu hayatında tutmaz. Yumuşak bir yüzü olsa da yeri geldiğinde dili sert olur. Canı yanarsa susmaz. Bir kere fırsat verirse birine, duruma göre bir kere affedebilir. Ama affettiklerinin yaptıklarını da asla unutmaz. Sen onlardan mısın?
1: Gölge sizlerle.

Şimdi biliyorsun, biliyorsunuz sürekli dinleyenler, bu programı tanıyanlar, beni tanıyanlar var. Her geçen gün aramıza yeni katılanlar da var ama büyük ölçüde çok uzun yıllardır dinleyenler var. Onlar hatırlarlar ki konular belli programda, insan, hayat haliyle bazı şeyler değişmiyor. Ve bu nedenle tekrarın da fayda oluyor. Onlardan biri şu: bu hayatta ne yaparsan yap ama büyük konuşma. Mesela cümleye şöyle başlama: ben asla. Başkasının başına gelen ne varsa senin de başına gelebilir. Bunu diyeceksin. Ve hiç kimseyi de yaşadıklarıyla kınamayacaksın. Neden? Çünkü eğer biri birini kınarsa sözleri imtihanı, güldükleri gözyaşı oluverir.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Akyazı Dokurcun yolunun 30-31. kilometreleri, Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Reklam.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: arkadaş. Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

bazen anlatımlarda anlatan taraf cevabını bildiği sorular sorar. Ben de şimdi size öyle yapacağım. Bu nedenle cevabı duyup duymamam çok önemli değil ama siz bana cevap verin. Evet, soruyorum. Hazır mıyız? 91 çarpı 0 kaç yapar? Evet, 0. Peki 88.500 çarpı 0 kaç yapar? Evet, yine 0. Diyorsun ki hayırdır, değil mi? Sevgili dostlar, bahsettiğim mesele asıl mesele. Asıl mesele bu. Ne? Tek taraflı çaba ne kadar büyük olursa olsun, karşıdan bir karşılık alamıyorsan, yani karşı tarafta sıfır çaba varsa, sonuç her zaman koca bir sıfır olur.

Bazılarına yalnız denir. Halbuki tek başına kalmayı seçmiştir. Bazılarına asosyal derler. Halbuki insanları tanımıştır, anlamıştır, köşesine çekilmiştir. Bazısına soğuk derler. Halbuki sevgili dostum, gereksiz samimiyete girmiyordur. Evet, kendini güvence altına almak ister. Patavatsız değildir, karşısındakini hak ettiğini çekinmeden söyler. Bazısı böyledir.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi şu dakikada benden duyacakların bugün içinde belki de duyacağın en önemli sözler olacak. Gel kıymetini bil, radyonun sesini aç, yanında biri konuşuyorsa sustur, bu kardeşine kulak ver. En fazla bir dakika mı alacak, bilemedim 1,5. Biliyorsunuz farz namazlarda toplamda yanlış bilmiyorsam 17 kere Fatiha suresini okuyoruz. Namaz kılan kardeşlerim Fatiha'yı her okuduklarında bir şeyi gözden kaçırmamalılar. Fatiha aynı zamanda bir dua. Hani Kur'an'dan bir sure olması böyle bazen bu gerçeği kaçırmamıza neden olabiliyor. Hatta söylenir ki duaların içinde en kıymetli, en kapsamlı, en güzeli Fatiha suresidir. Bu nedenle biz her Fatiha okuduğumuzda, beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, lütfen baştan sona Allah'ın bize okumayı farz kıldığı bir dua olduğunu hatırlayın. Başka hiçbir dua için böyle bir şey söz konusu değil. Ama Fatiha için var. Mesela orada bir cümle vardır. Bizi dosdoğru yola ilet. Benim bugün kapanış duam da bu olsun. Bu hatırlatmayla beraber. Evet. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine bu harika radyoda buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. O vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Doku'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşteri

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. KGF desteğiyle 500 milyon dolarlık kredi hacminin de oluşturulacağı projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlama kanalları, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 13 artarak 2882'ye yükseldiği bildirildi. Taksicilerin gerçekte usulde vergilendirilmesine yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor. Taksi sahipleri esnafa uygulanan gerçek usulde vergilendirme ile gelirlerinin %50'sine yakınını vergi olarak ödemeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağını duyurdu. Perşembe günü için özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Tayland, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini ve şu ana kadar insanlara bulaştığına dair herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Tottenham'da kabus sürüyor. Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Londra ekibi taraftarı önünde Leeds United'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Tottenham'ın evindeki 3 puan özlemi 10 maça çıktı. Tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na bir ay kaldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.956 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.40, Euro 53.38. Gram altın 6.873 lira, Brent petrolün varil fiyatı 110.85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. D100 Seyranpası Büyükçekmece yönü sağ şeritte, Vatan Caddesi Bayrampaşa yönü sol şeritte bakım onarım çalışması var. Her iki noktada trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü ise çift yönlü yoğun durumda.
1: Arvento yol

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: İstanbul'da Karadeniz'in kapısı Yoros Kalesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 24 derece. Amasya'da Pontus mirası Kralkaya mezarları ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 26, Muş'ta ise Selçuklu Yadigarı Ulu Camii tarih meraklılarını bekliyor. Termometreler 19 dereceyi gösteriyor. İyi yolculuklar.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis

0: Dün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bayram planın hazır mı?

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: yollardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçuk Hocam. Albayrak Finans.
0: Yarını güvenle planlar. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Orbus.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Saygılar, şükür kavuştuk. Yine güzel saatler bizim saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de, Radyo 7'mizde. Şu güzellikleri yine beraberce gönül birliği edelim. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Bahar deyince bazen kışlar yaşanır hayat içerisinde. O kışlar mevsim olarak değil de mevsime benzetilir. Elbette bahçemiz bahar görecek. Çünkü biz her zaman ne yapıyoruz sevgili cambaları? İyi niyetli tohumlar ekiyoruz. O zaman o tohumlar yeşerdiğinde bahçemiz bahar olacak. Çiçekler açacak, mis gibi kokacak.

sevgili can bağları. Bazen her şeyin yoluna girmesi için büyük çabalar sarf ederiz. Ama şeydir, hani öyle de söylerler ya, bulanmadan durulmaz diye. Bir şeylerin yoluna girmesi için acaba bir şeylerin de, ya da şöyle söyleyebiliriz, her şeyin raydan çıkması gerekebilir mi? Ne dersiniz? Hani dedik ya, bulanmadan durulmaz. Raydan çıkmadan raya girmez demek ki. Böyle şeyler yaşayanlar varsa Allah yardımcıları olsun. Öncelikle dualarımız onunla. Tüm kardeşlerimiz huzur ve böyle refahın içinde olsunlar isteriz çünkü.

lazım. Kurunun yanında yaş olamadım diyerek yüreğe de çok yüklenmemek lazım. Kendine de bu kadar yüklenme cancağızım. Çünkü evet, sen de herkes gibi bu hayatı ilk kez yaşıyorsun. İlk kez yaşıyorsun. Elbet

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,40, avro 53,34, gram altın 6.851, çeyrek altın 11.280 lira. Brent petrol 111 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.893 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
10: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gecesinde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
14: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim Radyo Eri'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor. Bu acı sözler işte sevgi, güzel ve özel. Seni seviyorum cümlesi bir duvar yazısı değil, alın yazısıdır. Herkese söylenmez. Bu sebeple söylediğiniz kişiye dikkat edin, yoksa bu biraz önceki o acı sözler dilinizden dökülebilir. Aman dikkat. Ve şimdi yine güzel bir şarkıyla radyo yedimizde hemen devam edelim.

yüreği taş olanları bir Rabbim bizden uzak eylesin. Fersah fersah efendim. Radyo 7'de de devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebruni'de. Hiç kimsenin senin yanında görünmesine güvenme cancağızım. Karşına geçmesi için bir adımı, düşman olması için ise senin bir lafını yeterli olacağını sakın unutma. Aşkım.

Aşkın gözü körmüş. Yok öyle bir dünya. Güzel şarkı ve devam ediyoruz. Yaşlı çifte sorarlar sevgili can bağları. Tam 65 yıl, bunca sene nasıl evli kaldınız diye. Yaşlı çift cevap verir. Cevapları çok güzel, çok güzel. Bizim doğduğumuz zamanlarda bir şeyler kırıldığında tamir edilirdi. Çöpe atılmazdı. O yüzden...

0: gideceğim. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ritmini yakala.
9: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
6: Türkiye'nin enerji deposu.
10: Orbus.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Güncele Kılçuk hocam.
14: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
15: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
16: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güvencesiyle.
17: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
18: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarifleri arasında dana kuşbaşıdan, pilice, fasulyeden, kayısıya ve yumurtaya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
21: Migros, hepimize iyi gelecek.
22: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
20: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
21: Migros, hepimize iyi gelecek.
23: Bir reklam.
24: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
25: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde yeni üyelere ve meclis üyelerine parti rozetlerini taktı. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP kurultayına dair delege ikna parası iddiaları üzerine yeniden ek ifadeye çağrıldı. Yalım daha önceki ifadesinde Özgür Özel'e genel başkanlık seçimi öncesi toplam 1,2 milyon TL verdiğini öne sürmüştü. Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Operasyonun belediyeler arasındaki mali ilişkiler ve usulsüzlük iddiaları üzerinden genişleyerek devam ettiği bildirildi. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu bahis soruşturmasında kulüp yöneticilerine dair raporun önümüzdeki hafta ulaşacağını açıkladı. Sürecin titizlikle sürdüğünü belirten başkan, yargıdan gelecek veriler ışığında gerekli adımların atılacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, çiftçinin güçlendiği her noktada Türkiye'nin de güçleneceğini belirterek, üretimin stratejik önemine dikkat çekti. Tarım politikalarında çiftçi kazancını ön plana aldıklarını ifade eden Yumaklı, milli bereketi artırma hedeflerini paylaştı. UNICEF, Batı Şeria'da Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldürüldüğünü ve bunun haftalık bir can kaybına denk geldiğini duyurdu. Sözcü Elder, çocuk ölümlerindeki korkunç artışa dikkat çekerek bölgedeki insani durumun vahametini vurguladı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 kişi daha artarak 2882'ye yükseldi. 2 Mart'tan bu yana süren operasyonlarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması bölgedeki can kaybı bilançosunu ağırlaştırıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla %3'ten fazla yükseldi. Türkiye'de e-ticaret hacmi 115 milyar dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla %3'ten fazla yükseldi. Türkiye'de e-ticaret hacmi 115 milyar dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, www 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Reklam.
6: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: Ya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz, maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi, her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi...
3: Bicim.
2: Tamam.

0: Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bergen belki de en güzellerinden biridir. Dertli dertli büyük bir keyifle Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'yu dinledik efendim. Ve şimdi ise yine çok güzel bir esere daha hemen geçiş yapıyoruz. Aşk için ölürüm diyecek İbrahim Tatlıses Radyo 7'de. Soru olarak sorsak siz ne dersiniz acaba?

0: benim hayatım.
1: Çekilmez Çile benim hayatım ve çok sevilen güzel şarkıyı Berkay yorumuyla dinledik. Efendim devam edelim hemen şöyle güzel güzel sizlerin yine o özel mesajlarınızı almak istiyorum. Bekliyorum gözüm monitörde. Hemen hatırlatayım 0507-977-0101'den gönderin gelsin mesajlarınızı. Bakalım o güzel mesajlar kimlere selamlarını ulaştıracağız ve kimlerin yerine şöyle güzelce şarkılar armağan edeceğiz. Bu kadar.

Güzel mesajlarınız gelmeye başladı ve aynı zamanda sorduğum soruya da cevaplar güzel güzel geliyor. Sevgili Eda Yılmaz, uzun uzun bayağı çok güzel anlatmış ama gerçek aşk çok güçlü bir duygu olabilir ama bir insan için kendi hayatından vazgeçmek doğru değil demiş. Hiçbir mevzu için değil mi efendim? Allah'ın verdiği canı Allah alır. O yok. Ama şarkılarda, şiirlerde böyle bir farklı şekilde işlenir. Değil mi? Öyle güzelleştirmeli, çoğaltmalı, düzeltmeli, ne bileyim yani insana iyi gelmeli. Yoksa diğer durumların hepsi de sakat. Sevgili Eda Yılmaz'a selam olsun. Eşim Gökhan Yılmaz'a armağan ediyorum demiş. Ben de hemen gönderiyorum ilk mesajımı, şöyle yerine ulaştırmış oldum. Ve gördüğüm kadarıyla Adile Hanım da selam olsun. Orhan Gencebay'dan bir eser demiş ki tabii hemen şu an dinlemeye başladık bile. Seni arıyorum ve Orhan Gencebay radyoya dedi.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: kanepe. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Kanepe.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
5: Türkiye'nin enerji deposu
6: Orbus.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bir

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

atılan ok. Atıldıysa hedef neyse ona ulaşacaktır muhakkak. Kaçırılan fırsat. Evet, o da yine kaçmıştır. Ve söylenen söz ağızdan çıktıktan sonra çıkana kadar evet sen onun hakimisin, ama çıktıktan sonra o senin hakimin. Ve geçen zaman.

olursa olsun içinize atmayın, atmayın, atmayın. Güvendiğiniz birileriyle muhakkak paylaşmaya çalışın sevgili Can Bağları. Hemen mesajlarıma dönüyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Samsun Bafra'dan Hasan, Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe düetini sizin için özellikle hemen gönderiyorum efendim. İzmir Buca'dan Nurcan Topaç, şarkı tüm sevip de ayrılanlara gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim.

Allah, şarkıların güzelliği bambaşka. Radyo 7'de devam ediyoruz. Selamünaleyküm, Uşak'tan Gülcan. Sizi o kadar çok seviyoruz ki demiş, kızımla yemek yiyoruz. Böyle tam damardan konuşuyorsunuz ya demiş, bitiyorum demiş şarkıların hepsi. Siz Radyo 7 ailesine ve tek yalnız kalbime gelsin demiş. Ben aşk için ölmezdim demiş. En doğrusu. Süpersiniz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Konya'dan Hasan Hüseyin. Şu an serviste sizleri dinliyoruz demiş. Şu an tüm serviste olanlar. Evet, sizler için. De armağan edeyim muhteşem bir Ferdi Tayfur şarkısıyla Radyo 7'de devam ediyoruz.

0: nedir?
1: Sanma sana dönerim. Ferdi Tayfur, Allah rahmet eylesin, sevdiğimiz sanatçılardandı ve şimdi o güzel şarkının ardına bir başka güzel şarkıyla devam ediyoruz. Tabii ki her zaman kesintisiz müzik, ama en iyiler, en sevdikleriniz, sevdiklerinizin en bir sevdikleriyle devam ediyor yayın. İyi yayınlar demiş Paris'ten Ali. Kalbimin sahibi Sunam için yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Hemen gönderiyorum efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
7: gelecek. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele Kılçık hocam.
11: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
12: En uygun.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Ritmini yakala. Magna P.
15: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzur.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Orta Doğu'da barış ihtimali zayıflıyor. Amerika Başkanı Trump zehir zemberek açıklamalarıyla gerilimi yine tırmandırdı. İran'ın anlaşma teklifini çöp olarak nitelemekle kalmadı. Hakaretler savurup Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. 4000 lira olan ikramiyeler 17 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatacak. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Maaşlar 150 bin liraya kadar çıktı ama yine de çoban bulunamadı. Üretici zorlanınca bu kez bakanlık devreye girdi. Afganistan'dan getirilen çobanlar Türkiye'de ilk kez resmi süreçle sürülerin başına geçti. Havaların ısınmasıyla düğün sezonu açıldı. Altın fiyatlarındaki gerileme düğün alışverişi yapacaklar için avantaja dönüştü. 10 gram bilezik Ocak ayında 76.500 lirayken Mayıs ayında 64.000 liradan alıcı buluyor. Aileler hızla küçülüyor. Yalnız yaşayanların sayısı artıyor. 2008'de ortalama %4 olan hane halkı büyüklüğü %3,08'e geriledi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı. Galatasaray sözleşmesi bitecek olan ve bazı eşyalarını İtalya'ya yollayan Mauro Icardi ile masaya oturacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 14.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.40, Euro 53.32. Gram altın 6.811 lira. Brent petrolün varil fiyatı 111,19 dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Florya Küçükçekmece yönünde ise sağ şeritte araç arızası var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü çift yönlü olarak Büyükdere Caddesi Maslak istikametine, Kennedy Caddesi Sirkeci yönüne, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a yoğunluk var.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Meteorolojiye göre yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 24, Trabzon 20, Kars 15, Batman 27 derece olacak.
4: En güvenilir

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: kazandıktan birini kazanma şansı.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak.

0: iyi fiyata Migros'ta 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bir reklam.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

öyle şöyle bir keyfimizi bir artırdı, yükseltti diye düşünüyorum. Şimdi yine şöyle özel bir eserle hemen devam edelim. Tarlan varsa içinde ol. İşin varsa başında ol. Eşin varsa yanında ol. Aşk olsun.

devam ediyoruz. Pınar'ın başına kurmuş kazanı, İsmail Tunç Black yorumunu dinledik Radyo 7'mizde. Şimdi ise bir şöyle giderim diyelim ve bu güzel eseri de hemen kimlere gönderelim bakalım mesajlarımıza. Merhaba Venner Hanım. Hayat arkadaşım, canım eşim Murat Köse için Ferdi Tayfur'dan bir eser, ki çok da güzel bir eserdi. Dinlettim sanma sana.

dönerim. Hem ona armağan edelim hem de bu güzel eseri. Kabul buyurun inşallah. İyi yayınlar Paris'ten Ali. Kalbimin sahibi Sunam için yayınlar mısınız demiş bir kez daha. Selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan kucak dolusu sevgiler. Melike Zeynep'e armağan ediyorlar efendim bu güzel eseri. Artık

yedimizde ve devam edelim. Hemen gördüğüm kadarıyla Suzan Hanım selam olsun efendim. Volkan Konak'tan sizin için de hemen gönderiyorum. İyi yayınlar cancağızım, teşekkür ediyorum. Antalya'dan Sergül Bedir, yine en güzel saatler benlerim başladı demiş. Aşk için ölmek, evet. Allah aşkı için ölürüm çünkü ne olursak olalım her defasında bizi kapısından kovmayan bir Rabbimiz var. Aşk ola. Arven Kaya'dan gelsin demiş, 22 yıllık can yoldaşıma ve koskocaman Galatasaray ailesi için gelsin. Şereftir seni sevmek demiş ve işte şarkı.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Çanakkale'de modern tasarımıyla Troya Müzesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 23 derece. Çorum'da Hitit başkenti Hattuş'a tarih meraklılarını beklerken sıcaklık 21. Erzurum'da ise Selçuklu mirası çifte minareli medrese ziyaretçilerini ağırlıyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla %3'ten fazla yükseldi. Türkiye'de e-ticaret hacmi 115 milyar dolara ulaştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Reklam.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
11: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
3: iyi geleceği. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar Tenax.com.tr'de.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
8: Enuygun.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507

Yakup Bey ve tüm sevdikleri için İbrahim Erkal'ı özellikle dinletmiş olduk ve devam ediyoruz. Yine şu son günlerin sevilenlerinden biri. Çile misin, dert misin? Bu güzel eseri de evet Sevda Hanım'a armağan ediyorum özellikle. Sonra devam ediyorum mesajlarla. Belçika'dan Abdullah Öke bütün dinleyenlere, dinleyicilere ve Radyo 7'ye selamlar demiş. Sevdiklerimize gelsin. Bu güzel şarkımızı hemen gönderiyorum.

dayan gözlerim. Bu dünya gelip geçici. Ebediyette inşallah iyi ve güzeli görmek nasip olur.

Sevgili Yaren, Barış Manço'dan bir eser demiş. Ben de şöyle çok güzel bir eseri hemen hazırladım. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla Ekin Eslem için istiyor. Ve devam edelim bakalım yine. Van'dan Medine, hastanede yatan canım babam için sizden bir eser istiyorum. Dua eder, dua bekleriz sizden demiş. İyi yayınlar. Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar nasip etsin tüm hastalarımıza, başta sizin babanız olmak üzere. Kolay değil. Allah yardımcıları olsun.

nasıl güzel geldi değil mi? Çok güzel bir eserdir. Yesi Bağları'nı dinledik ve sona gelmişiz. Efendim son mesaja bakalım. İyi günler, iyi yayınlar. Gaziantep'ten sevinçler sağlık çalışanları, Karataş servisi yolcuları ve değerli şoförümüz Cengiz Dayı için dinliyoruz demişler. Armağan ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar Cengiz Dayı ve yolcularına. Hayırlı yolculuklar dileyelim ve bugünlük de huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Bugünlük benden bu kadar. Aşkın sesi bendeniz ben Harsaroğlu. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Market'te Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
3: gelecek. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
10: Reklam.

Hayat bazen gerçekten deniz gibi bir gün sakin, bir gün fırtınanın ortasında. Ne kadar güçlü görünürsek görünelim, insanın içinde yorulan bir tarafı illaki oluyor. Ve bazı geceler kendini akışa bırakmaktan başka çaresi de kalmıyor insanın. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Hoş geldik.

Sadece bazen insana iyi geliyor, kimsenin görmediği yerde daha rahat düşünüyor insan. Bir pencere, bir şarkı, bir de susmayan duygular, öyle değil mi? Ve bazı geceler insanı kendine yakınlaştırıyor. İbrahim Tatlıses bizlerle birlikte günün şu vaktinde, yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

Kalbinde özel bir yer açanlar var mı? İlla ki vardır. Bir kişiye gönlünde büyütenler var mı? Onlar da vardır. Derinden sevenler, onlar da vardır. O zaman bu güzel eseri onlara armağan edelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan bazı anıları silemiyor. Bir şarkı yetiyor, bir cümle yetiyor ve her şey yeniden canlanıyor. Çünkü kalp bazı hikayeleri ne yazık ki tam kapatmıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel eseri de günün şu vaktinde çalışan tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

Gerçek sevgi biraz da budur aslında. Rahmetli Müslüm Gürses'in anlattığı gibi, kendin eksilsen bile onun iyi olmasını istemek. Çünkü bazı insanlar severken hesap yapmıyor ve en temiz duygular en sessiz yaşanıyor.

İnsan bazen tamamen silinmekten korkuyor. Birinin aklında kalmak istiyor. Bir şarkıda, bir sokakta, bir anıda. Çünkü unutulmak yok olmak gibi geliyor hepimize.

Hayat herkesi yoruyor ama bazı insanlar yine de ayağa kalkıyor. Çünkü düşe kalka da olsa devam etmemiz gerekiyor. Ve bazen insanı ayakta tutan şey sadece içimizdeki inat oluyor.

İnsan bazı insanlara git diyemiyor. Çünkü biliyor giderse eksilecek bir şeyler ve bazı ayrılıklar daha yaşanmadan ne yazık ki can yakıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir.

0: Git benim için.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Bazı kırgınlıklar bağırmıyor, öyle değil mi? İnsan sadece susuyor. Çünkü canınızı acıtan kişiye bazen hep soramıyorsunuz. Ve sessizlik en ağır cümleye dönüşüyor ne yazık ki.
1: Burası Radyo 7.

İnsan bazen her şeyi tek başına taşıyamıyor. Güçlü görünmek yoruyor, herkese yetmeye çalışmak yoruyor ve bazı geceler insan sadece dinlenmek istiyor.

başka hayal kuramayanlar, tek bir duyguda yaşayanlar. Şimdiki çalacağımız şarkı kalbi tek yere ait olanlara armağan olsun. Kalbinize ve kalbinizin içindekine sahip çıkın, olur mu?

yaşasın. İnsan bir yerde anlaşılmak istiyor, eksiklikleriyle, yaralarıyla, gerçek haliyle. Çünkü sevgi dediğimiz şey kusurluluğu değil, olduğu gibi kabul etmektir.

0: Bazı gözyaşları görünmüyor, insan dışarıdan sakin duruyor ama içinde fırtına kopuyor ve bazen en büyük acılar ne yazık ki sessiz yaşanıyor.
1: Gizli akar bilinmez, yare kavuşmaz.
0: Radyo 7'deyiz, Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte. Güzel bir eser. Gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimiz, bu güzel eseri sizlere armağan edelim.

0: kana.
1: Rabbim hepimizin yüzünü güldürsün, öyle değil mi? O kadar çok ihtiyacımız var ki, derdi, kederi, sorunu, problemi olanlar var. Rabbim bizim de yüzümüzü güldür diyenler var. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin.

Bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Rabbim mutluluğunuzu ve huzurunuzu hiçbir zaman eksiltmesin. Hoşçakalın.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yepyeni bir gece, yepyeni program. Aynı Kaan Özdemir. Yeni dinleyenlerimiz de var arada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir gece olsun. Bugün istek programı yapacağız. Şarkılarınızı, isteklerinizi göndereceksiniz. Birazdan numaramızı da hatırlatacağız. Hadi gelin başlayalım hayırlısıyla.

Ne güzel bir şarkısın sen ya. Son ses dinledim. Bu harika şarkıyla programımızı açtık. Hemen hatırlatalım. 0507-977-0101 0507-977-0101'den kısa yazılı mesajlarınızı bu gece de gönderebilirsiniz. Salı günleri bir farklılık var. Şarkıları siz seçebiliyorsunuz. Fakat süremiz el verdiğince istek şarkılarınızı yazın. Kime armağan edeceğinizi yazın ve WhatsApp üzerinden bize gönderin. Bugün salı, salı pazarımızı açtık. Gece pazarı havalarda ısınıyor. Çayları, kahveleri aldık. Harika şarkılar dinleyeceğiz. Ve bu güzel geceyi en güzel biçimde değerlendireceğiz. Kim kime?

kimler yordu bizi bu dünyada? Zorla selam verdiklerimiz, idare ettiklerimiz, alttan aldıklarımız. Nazik hoşgörülü yaklaştığımız her kim varsa kendini haklı zannetti. Kendini bir şey zannetti aslında. Onların bir şey olmadığını onların yüzüne çarpmak, bize yakışmadığı için belki de farklı yollarla belli etmeye çalıştık. Ama beyhude, insanlar öyle kolay kolay değişmiyor değil mi? Tabii ki kendimizi temize çıkarmayalım da bunca kötülüğün arasında yine de fena değiliz gibi geliyor değil mi? Hepimizin hataları, kusurları, günahları var. Ama bu yolculukta kötülerin tarafında olmamak başlı başına bir iyilik. Serdar Eroğlu, Adana Pozantı'dan yazıyorum. Tüm sevdiklerime ve Radyo 7 dinleyenlerine Ali Kınık'tan bir parça çalmanızı istiyorum demiş. Şarkı seçiminizi bize bıraktınız. Madem öyle biz de sizin için bu şarkıyı armağan etmek istedik. Ali Kınık dinlemek isteyen tüm dinleyenlerimize gelsin.

Sıradaki şarkıyı seçen dinleyicimiz Trabzon'dan Murat Şimşek. Hayırlı geceler misafirlerimizle sizi dinliyoruz. Turgay ve eşi Ayla Albayrak için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime isimli şarkıyı çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Tabii ki bugün salı, süremiz el verdiğince şarkılarımızı siz belirliyorsunuz. İşte Murat'ın seçimi geliyor şimdi.

harika şarkıyı Trabzon'a, Karadeniz'e armağan ettik. Şimdi Kütahya'ya gidelim. Kütahya'dan yazıyor Özlem. Babasının doğum günüymüş Ahmet abimizin diyelim, belki de kardeşimiz. Onun için Barış Manço'dan Gül Pembe isimli şarkıyı çalar mısınız? Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize ve Ahmet abiye armağan edelim.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver. Radyo 7'de devam ediyor. Günlerden salı, salı pazarında tezgahımızı açtık. Seç ve en al. Bu gece şarkılar sizden, sanatçılar sizden, süremiz el verdiğince. Almanya'dan Hasret Özen, benim için Güllü'den Sabah Olmadan isimli şarkıyı çalar mısın? Aileme armağan ediyorum. Ailesiyle bir takım sorunlar yaşamış. Olabiliyor. Bazen ailemiz bizi anlamıyor, bazen biz ailemizi anlamıyoruz. Genelde anne babaların çok geç anladığı bir şey, evlatlarının, yani dünyaya getirdikleri çocuklarının kontrolünü sağlayamayacakları, bunu kabul etmeleri gerekiyor. Onlar bir birey ve kendi özgür alanlarında yaşayacaklar. Herhalde bu kabul edildiğinde işler yoluna giriyor biraz.

Şimdi Ankara'mıza gidelim, başkentimize. Ulus Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Öyle değil mi? Doğru söyledim. Kaan abi iyi geceler. Ankara'dan Yunus ben. Gecenin bu saatinde direksiyon sallayan emekçi kardeşlerimize Ferdi Baba'dan sabahçı kahvesini çalarsan çok mutlu olurum. Teşekkürler şimdiden size de gelsin demiş. Yunus kardeşim, teşekkür ediyorum. Hem sana hem de yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza ve yolcularımıza çalacağız bu güzel şarkıyı. Aynı zamanda Manisa'dan Özlem Sağlam sıradaki eseri eşim Yüksel Sağlam'a armağan ediyorum diyor. Aynı şekilde ona da armağan etmiş olalım. Mersin'den Özlem, Batman'da bizi dinlemekte olan Fırat Çebi'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Tabii ki söyleriz. Siz yeter ki birbirinizi sevmeye, özlemeye devam edin. Bu şarkılar, bu programlar Radyo 7'de sizin için var. Sen...

İşte bu şarkıda da söylendiği gibi, kimi uykusuz, yorgun, belki yeri yurdu yatacak bir yatağı bile yok. Ve onun aklındaki insan derin rüyalarda, bambaşka alemlerde hayatı dolu düzgün yaşamaya, hayaller kurmaya devam ediyor. Derler ya, herkesin bir derdi var bu hayatta. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. Sorsanız herkes dertli. Ama kime neye göre bunu değerlendireceğiz? Bartın'dan Kemal Toprak Delen. Kaan abi, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın. Selda Bağcan'dan Beni Unutma isimli şarkıyı bize armağan eder misin? Ben de sizi çok seviyorum kardeşim.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: O saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çıl-

0: öncesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Harika bir şarkı değil mi? Öyle kolay kolay unutulmak istemez insan değil mi? İyilikleriyle, güzellikleriyle hatırlanmak ister. Kütahya'dan Hatice'nin mesajını okuyalım. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Hatice. Benim için Orhan Gencebay'dan Bilseydim isimli şarkıyı çalar mısınız? Senin için geliyor.

sayıda dinleyicimiz Orhan Gencebay'dan farklı farklı şarkılar istedi. Onların yerine de bu şarkıyı seçmiş olduk. Orhan Gencebay dinlemek isteyenlere de bu şarkıyı armağan etmiş olduk. Bakalım şimdi neredeyiz, hangi ilimize gidiyoruz? Anadolu'nun Venedik, Eskişehir'e gidelim şimdi, oraya bir şarkı armağan edeceğiz. Merhaba Kaan abi diyor Yasemin. Kardeşim Dudu Nur Çalışkan ve arkadaşları Hanım Kuzu, Hayat Öztürk, Seniha Tavukçuoğlu için Hiray Zerdüş'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar demiş. Orhan Gencebay'da olduğu gibi sanatçımızda da çok sayıda istek vardı. Hepsini bu şarkıda birleştirelim. Hiray Zerdüş dinlemek isteyen tüm dinleyenlerimize bu harika şarkıyı armağan edelim. Kurban olurum şimdi radyolarınızda.

Bana sorarsanız insanın bu dünyadaki en büyük nimetlerinden biri onu anlayan, destekleyen, seven insanın ya da insanların olması. İlla ki sorunlarımızı çözecekler anlamına gelmez. Elden bir şey gelmeyince şunu diyebilen insanlar varsa çevremizde, ben ne olursa olsun senin yanındayım, arkandayım. Belki bir faydam olmadı sana ama acını da seninle birlikte yaşayabilirim. Sıkıntılarını da paylaşabilirim. Dünyayı da seninle birlikte sırtlayabilirim diyen insanlar. Selam abi. Kocaeli Gebze'den Nuri ben, İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım isimli şarkıyı çalarsanız çok sevinirim. Manisa'da bizi dinleyen Sevda'ma armağan ediyorum, sizleri severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. İnanın biz de aynı sevgiyle size yayın yapıyoruz, hiç merak etmeyin. Gaziantep'ten Salih, severek dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı Rahmi abime armağan ediyorum ve arkadaşlarına selam olsun demiş. Madem öyle bu şarkıyı size de armağan edelim, olur mu?

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: günlerden salı, salı geceleri istek gecemiz. Süremiz el verdiğince sizin istediğiniz şarkıları çalmaya çalışıyoruz. Bu harika şarkıyı da dinledik, şimdi gelin WhatsApp mesajlarımızla devam edelim. Kütahya Tavşanlı'dan Nurşen, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Bu arada çok fazla Ahmet Kaya isteği var. Bu şarkıda o istekleri birleştirelim. Nurşen ailesine armağan ediyormuş çalacağımız bu harika şarkıyı. Kaan abi ne olur benim mesajımı da gör diyor. Necom'a bir parça armağan etmek istiyorum. Farklı şehirlerde dinliyoruz radyonuzu diyor. Ankara'dan yazıyor dinleyicimiz. Memnuniyetle Mersin'den Türkan, balkonda oturuyorum. Eşim Mustafa, kızım Canan ve yeni doğan torunum Nefes için Ahmet Kaya'dan bir parça. Allah bağışlasın, ne güzel. Torunu da görmek nasip olmuş size. Geniş ailenizle mutluluklar dileyelim. Bu harika Ahmet Kaya şarkısını hem size hem de Mersin'e armağan edelim.
1: Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

0: geçmezdim içime son.
1: Ne zor değil mi farklı yerlerde yeni bir güne başlamak, uyanmak? Uyanır uyanmaz aklınıza kim geliyorsa bence en sevdiğiniz, en değerli insan odur. Bu insanlar zamanla değişebilir tabii ki. Bursa'dan yazıyor Irmak, sizleri çok severek dinliyorum. Bir yandan ev işi yapıyorum, bir yandan şarkılara kulak veriyorum. Benim için İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalar mısınız? Çalarız.
0: Sen aldırma, giderim buralardan bir pantolon, bir ceket.

0: sevgi.
1: Merhaba, iyi geceler. Size Merzipon'dan yazıyorum diyor İnci. Annemle birlikte dinliyoruz. Annem yeni ameliyat oldu. Geçmiş olsun dileyelim. Belgin Hanım, geçmiş olsun, iyi misiniz? Ağrınız, sızınız var mı? Bu şarkılarla acınıza biraz olsun merhem olabiliyor muyuz? Bizim için Sezen Aksu'dan Sen Ağlama isimli şarkıyı çalar mısınız? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar demiş. Biz de bu vesileyle hasta olan hastanelerde ya da evlerinde hasta vaziyette bizi dinleyen dinleyenlerimize armağan edelim bu şarkıyı. Ve bakalım bir diğer isteğe. Hayırlı geceler. Hadi, sıradaki şarkı oğluşumla bana gelsin demiş. Hadi ya da hadi, sıradaki şarkı bana gelsin. İkisi de olabilir. Sizin için çalıyoruz. Aslında.

Fransa'dayız. Ali yazıyor Fransa'dan. Sevdiğim sunam için Fatih Kısaparmak'tan Papatya. Balı isimli şarkıyı çalar mısınız? Sunam seni çok seviyorum diye de eklemiş. Ali ve Suna için de çalacağız. Hiç merak etmeyin. Sıradaki şarkımız şu an yolda olan tüm ağır basta şoförlerine gelsin. Yörük 42 ve arkadan gelen 42 APR 808'e armağan olsun. Onlara da radyo hediye açtırdım. İşte bu. Harikasınız. Kaptanımızın ellerinden sıkıyoruz. Büyükse bizden öpüyoruz. Tüm kaptanlarımızdan beklediğimiz performans da bu. Diğer kaptanlara da radyo hediye açtırın. Biz de sizin için bu harika şarkıları armağan edelim. Kolay gelsin. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu şarkı size de geliyor.

dinleyicilerin en sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Yeşil Bursa'mıza gidelim. Aysel Hanım terziymiş, sizi dinlemeden iş yapamıyorum. Kamburan Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni isimli şarkıyı aileme armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Bir askerimiz var. Eşim Samet Mert Balıkesir'de askerlik yapıyor. Onun için güzel bir şarkı çalar mısınız? Yanında geceleri yıldızlara bakınca aynı gökyüzünün altında olduğunu hissetmek çok anlamlı. Seni çok seviyorum eşim, çok özledim diyor. Harika bir mesaj, hadi bakalım tez zamanda Allah kavuştursun. Aynı zamanda tüm askerlerimize, vazife başında olan her kim varsa onlara da armağan ediyoruz.

yazmış ya söz yazarı, bir gülüşün var kaş çatar gibi, en tatlı sözlerin azarlar gibi. Bazı insanlar dost acı söyler diye bize acı zerk ediyorlar. Ya öyle dost istemiyoruz. Tabii ki dost acı söylesin, doğruyu söylesin ama bizi herkesin yanında aşağılamasın, öyle değil mi? Herkesin yanında verilen nasihat asla nasihat ya da öğüt değildir. O bambaşka bir şeydir. O sizin üzerinde... Ya öyle dost istemiyoruz.

Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Magusa Limanı ya da Kıbrıslıların söyleyişiyle Mausa Limanı çok güzel bir eser. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Volkan Konak'ın yorumuyla dinleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım devam edelim.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın.
1: Bizi iş yerlerinde tüm arkadaşlarına dinletenler, komşularına tavsiye edenler, diğer şoför arkadaşlarına tavsiye edenler, diğer esnaflara tavsiye edenler, her birinizi çok seviyoruz. Lütfen bizi çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? İyi geceler, iyi yayınlar Kaan abi. Sizden bir ricam var. Bizim için Bir Dünyasın isimli şarkıyı çalar mısınız? Zeynep'ten çok sevdiği Mehmet Şen'e gelsin demiş. Şarkınızı hemen çalıyorum.

çok sayıda mesaj var okunmayı bekleyen, çok sayıda şarkı var. İstenen ama artık bazı şarkılarla devam edelim, daha çok mesaj okuyalım, daha çok dinleyicimizin gönlünü kazanalım. Ebru Gündeş istekleri var. Kambi Trabzon'dan Emre ben, iyi yayınlar. Eşim Tuğçe için bir şarkı istiyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Kahramanmaraş'tan İsmail Atıcı ve Yakup Uğur, tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyoruz diyor. Bakalım Kaan abi bize de bir parça armağan eder misin? Kırşehir'den Sahir Talas, eğer doğru okuduysam. Katar'da görevliyim, Eskişehir'de yaşayan canım eşime ve İstanbul'da görev yapan canım kardeşim Nebi'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Bir diğer dinleyicimiz ben Pınar, eşim Cihan Turgut'a armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı, onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle. Hadi gelin şimdi Ebru Gündeş'e kulak verelim. Gönlümün Efendisi diyecek şarkısında.

İzmir'den Ebru nişanlım Bora ile birlikte İzmir yollarında hem geziyoruz hem de bu harika şarkıları dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Serkan Kaya'dan Bir Bilebilsen isimli şarkıyı ailelerimize armağan ediyoruz demiş. Tabii tatlı bir heyecanları var tahmin ediyorum. Yaz da geldi, düğünler artacak, sevenler sevdiklerine kavuşacak. Neydi o şarkı? Sevenleri sevdiğine vermediler. İnşallah tüm sevenler sevdikleriyle bir an evvel hayırlısıyla kavuşurlar. Bu şarkıyı Ebru seçti ama üzerine okuyacağımız çok mesaj var. Antalya'dan iki bacı, 4-12 vardiyasında sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Emekçi kadınlarımızı her zaman farklı bir yerde tutuyoruz. Onları çok seviyoruz. Tabii ki gelir. Tüm emekçilerimize de armağan edelim. Zonguldak Ereğli'den Hakan, canım eşime bir parça armağan etmek istiyorum diyor. Hakan'a ve eşine armağan edelim bu güzel şarkıyı. Bakalım, bakalım, bakalım. İşe gidiyorum, işe giderken de keyifle dinliyorum. Tüm işçi kardeşlerime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Kocaeli, Gemze'den Samet. Kocaeli tam bir sanayi bölgesi. Çok sayıda servis de şu an bizi dinliyordur tahmin ediyorum. Bu harika şarkıyı onlara da armağan edelim.

çok sayıda Cengiz Kurtoğlu şarkısı da isteniyor. Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranları için şimdi tek bir şarkıda bu istekleri buluşturmuş olduk. Böylelikle Cengiz Kurtoğlu dinlemek isteyenler üzerlerine alınabilirler bu şarkıyı. İstanbul'dan Fatma, sizin için çalacağız. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş ama Müslüm Gürses yayınladık. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Hakkari'den Kahramanmaraş'a giden iş arkadaşlarım, Halatçı Ahmet ve ekibine bir şarkı yollar mısınız? Yollarız tabii emekçi kardeşlerimize. Kolaylıklar da dileriz. İşiniz gücünüz rast gitsin bile deriz. Ankara'dan Yaren, şu an Hatay'da askerde bizi dinlemekte olan eşi Mustafa Ünsal'a selamlarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve ona güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Çok zor biliyorum. Evli olup askerde terhis tarihini bekleyen kardeşlerimize armağan

Aşkım, son yarım saatimiz, şimdi mümkün olduğunca fazla mesaj okumaya çalışacağım. Bakalım kimler bize nerelerden ulaşmış. Ben Halil İbo Umut Özdemir abim için bir şarkı yayınlar mısınız? En güzellerini yayınlarız hem de, hiç merak etmeyin. Canım kardeşim, Trabzon'da yaşayan Hakan Bayrağı armağan ediyorum. Ben Bahtım Demirci demiş. Bahtım ne güzel bir isimmiş ya, Bahtım Demirci. Bunu da not ettik bir kenara. Osmaniye'den Ömer, sıradaki şarkı Aşkım Zeynep'e gelsin, onu çok seviyorum diyor. Bakalım diğer mesajlara. Kaan abi, yayınlar kolay gelsin. Bu parça Sesli Cesur ailesine ve yaza gelsin, sizi çok seviyorum diyor. Konya'dan selamlar demiş Emre kardeşimiz. Biz de Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Abim hayırlı geceler, can suyum için bir şarkı çalar mısınız diyor Murat kardeşim, memnuniyetle. Almanya Mannheim'dan Seda Rabia. Bugün de işten bir şarkı istemişler ama çaldık. Bu harika şarkıyı size de armağan ediyoruz, kabul ederseniz.

Adana'dayız, 01 Adana. Uzantı'dan iyi geceler. Sıradaki şarkıyı İsa ve Betül Erdoğan'a armağan eder misiniz? Tabii ki armağan ederiz, selam da göndeririz size. Bakalım bakalım diğer mesajlara. Kocaeli'den yazıyorum, çok sevdiğim, değer verdiğim aşkıma, eşime Fatma'ya armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı diyor Mehmet kardeşimiz. Allah muhabbetinizi arttırsın, teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajları hızlı hızlı okuyalım, daha çok dinleyicimizin mesajını okumak için. Kuşadası'ndan yazıyor Aydın'dan Serkan Çınarlı. Hasan ve sevgili eşi Şadiye Metin Akar için olsun şimdiden teşekkürler. Sizinle geçen güzel gecelerimiz var demiş. Çok teşekkür ediyorum. Daim olsun. Bizi dinlemeye ve dinletmeye özellikle devam edin, olur mu? Harika bir Gülden Karaböcek şarkısı. Ben olmalıydım. Ben hak ettim ama olmadı.

Türkiye'nin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dostuna çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Zeki Müren'in bu harika şarkısını dinledikten sonra hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım. Ankara'dan Rümeysa Gerede'de bizi dinlemekte olan eşim Seçkin'e bir şarkı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Balıkesir'den Nevin ya da Nevim, eşim Ferhat Çakır'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Sevgilerimi, selamlarımı iletir misiniz demiş. Tabii ki memnuniyetle iletiriz hem de. Ordu'dan Çiğdem Taşkın, bir tanecik arkadaşım Mine'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Eskişehir'den motokurye Hacı ben, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinlemek istiyorum demiş ama çaldık bu gece. Radyo 7 kolik olduk. Gecemiz gündüzümüz sizinle demiş. Teşekkür ediyorum. Buradan hem Hacı'ya hem de motokurye olarak çalışan tüm kardeşlerimize armağan edelim. Aman dikkat edin kendinize. Biliyorsunuz çok tehlikeli trafik. Allah'a emanet olun.

Şimdi gelin Burdur ve Sivas arasında bir köprü olalım. İyi geceler, iyi yayınlar dilerim. Sivas'ta bizi dinlemekte olan annem Güler Dönmez'e ve arkadaşlarına, ayrıca Hacer teyzeme Burdur'dan kucak dolusu selamlar demiş. Kardeşimiz adını yazmış mı? Yazmayı unutmuş. Olsun. Mustafa Kemal Paşa Bursa'dan bizi dinleyen kardeşimiz Recep var. Onu da selamlayalım. 4-12 vardiyasında hem sizi dinliyoruz hem de çalışıyoruz demişler ki vardiyanın sonuna yaklaşmışlar. Manisa Akhisar'dan Ayten Hanım, sizi de selamlayalım. Çok uzaklardan, Amerika'dan yazıyor dinleyicimiz. Yine bir iş çıkışı Radyo 7 ile yollardayız. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Güzel bir eserle daha devam ediyoruz. İskenderun'dan Nuri yazıyor. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Kütahya'dan Mesut. Tüm Kütahya'ya ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Çalacağınız şarkıyı demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Amasya Hacı Gümüş köyünde bizi dinleyen Orhan Kartal'a aşkımı armağan ediyorum. Çalacağınız şarkıyı Sıdıka yazmış. Akşam.

3.56 olmak üzere saatimiz 12 Mayıs'ı birazdan Allah'ın izniyle noktalayacağız. Şaka maka Mayıs'ı da yarıladık. Zaman ne kadar hızlı akıyor değil mi? Bugün şöyle baktım penceremden dışarıya. Her yer yeşillenmiş, hava da ısınıyor ya. Bakalım yazı görebilecek miyiz Allah nasip ederse? Ve kaç yaz daha görebileceğiz? Hayat böyle bakıldığında çok kısa değil mi? Yarın saat 22'yi gösterdiğinde inşallah yine Radyo 7'mizde buluşmak umuduyla çok teşekkür ediyorum sevginize ve ilginize. Şimdilik hoşça kalın.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Evet, bugün Müslüm Baba ile başladık. Radyonun sesi, gönlünüz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Huzurlarınızdayım. Talha Bora Öge adım. Namım Gölge. Günde iki programla bu çok önemli radyodayım. Burası Radyo 7. Uygulamamız üzerinden dinlersin, uydudan dinlersin, internetten dinlersin, frekanslarımızla dinlersin. Dinlemek ve dinletmek istedikten sonra yol çok. Programa hoş geldiniz.

daha kimseye meyledip de bakmam. Tövbe, daha kimsenin sözüne kanmam. Yeminle kendimi ateşe atmam. Bir kez inandım, mazi sildi de gitti. Bir ölüden farksız bedenim. Bilmem neresi mekanım yerim. Kime ne diyeyim beymiş? Buymuş kaderim. Her şeyimi alıp da gitti.

İçimdeki ateş dönmüyor küle. İnan bir enkaz kaldı geride. Ah ulan, seviyorum derdi her seferinde. Yalanmış. Hayallerimi çaldı da gitti.

be insan. Bir alem önce yargılar, sonra sorar. Yalan mı? Nadiren dinler. Sabrı başkasında arar. Merhameti kendine saklar. Ve hayat boyu başkalarını çözmeye çalışırken hep kendini ihmal eder. Ah insan.

Gözlerimden yaşlar akar. Varsın aksın. Herkes beni deli zanneder. Varsın sansın. Vazgeçtim ümitlerden. Hepsi geride kaldı.

güzel Allah'ım sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Yurt içinde, yurt dışında dinleyen canlar, gününüz güzel, huzurlu, sağlıklı, kötülüklerden uzak geçsin. Sevgiyle, muhabbetle, dinlediği gibi bir taraftan dinletenlere de ayrıca selam olsun.

Hadi bugünün, bu programın kamyon arkası yazısını tavsiye edeyim. Tabii kamyon arkası yazısını size söylemeden önce bizi yollarda dinleyen, ekmeğini yollardan çıkaranlara kazasız belasız yolculuklar, severler bizi. Selam olsun hepsine. Evet. Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur.

0: Sevgili dostlar, biliyorsunuz insanlar sizi iki beyaz içinde görmeyi çok merak eder, çok isterler. Yani ölmenizi istemezler ama öldükten sonra kefen içinde, şimdi bu şarkıda son bakış diyor ya, o son bakışla yüzünüzü bir görmeyi isterler. Bir de doğduğunuzda acaba nasıl güzel bir bebek dünyaya geldi diye, yine o beyaz kundağın içinde. Bir kundak, iki kefen. İkisi de beyazdır. İkisinin bir diğer ortak noktası, insanlar yüzünüzü merak ederler. Fakat ne hikmetse bu ikisi arasında dönüp yüzünüze bile bakmazlar. Bakıyor gibi yaparlar.
1: Gölge sizlerle.

Şimdi söyleyeceklerim daha fazla özellikle küçüklerime, genç kardeşlerime ya da yaşına bakmaksızın ben seni dinliyorum, sen anlat, vardır bir nasibimiz diyenlere. Kaliteli ayakkabı, kaliteli elbise alarak, kaliteli mekanlara giderek insan kaliteli olmaz. Çünkü kalite denen şey dıştan değil, içten gelir. Kalite senin duruşundan, bakışından, sözlerinden, davranışlarından parlak bir ışık gibi yansır. Seni parlatır. Seni başkalarına sevdirir. Kısacası kalite sahte değerlerde değil, içten gelen bir samimi.

0: Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Hem kendi babamın ellerinden saygıyla hürmetle öpüyorum, hem de hayatta olan babalara sağlıklı uzun ömür diliyorum. Benim babam da hayatta elhamdülillah. Hasta olan olabilir, babası şifa dileyenler olabilir. Rabbim şifa versin. Babası uzakta olanlar olabilir. Ya bir kavuşsak, bir yüzünü görsem, bir sarılsam babama diyenler olabilir. Rabbim kavuştursun. Baba başkadır ya. Senin için harcadığı bir dakikalık emeğin karşılığı olarak hayatındaki tüm varlığını versen ödeyemezsin. Duasını almak lazım.

Hakim Usta bir gün çırağının yanına çok sık gelen bir arkadaşı için der ki, o çalışmıyor mu? Ne kadar rahat böyle, ne kadar çok geliyor buraya. Der ki, babasına güveniyor. Çırak arkadaşı için ustasına böyle der, o der babasına güveniyor. Bak der evlat, bunu fırsat bilip usta çırağına böyle der. Bak evlat, hayat deniz gibidir. Kimsenin rüzgarına güvenip yelkenlerini açma. Bileğini küreğinden, umudunu da yüreğinden asla ayırma.

İnsan en çok neden yorulur? Şimdi sıradaki şarkı Yorgun. Yorgunluğunun, senin de şu an beni dinleyen yorgun kardeşim, birçok nedeni olabilir. Ama asıl yorgunluk nedir biliyor musun? Ait olmadığın yerde kalmak zorunda olman. Bunu mesela zamanında çok güzel resimlemişler, bir sandal çizmişler. Bu böyle deniz kıyısında, yarısı kıyıda çürümüş gitmiş, yarısı suyun içinde bayağı sandal gibi duruyor. Ya sandal dediğin suyun üstüne yaraşır. Yüzecek, bir yerden bir yere ulaştıracak seni, öyle mi? Herkesin kendine göre bir yeteneği vardır. Allah senin rızkını yazmış, o rızkını kazanabilmen için de sana bir yetenek vermiş. Sen doğru yerde değilsen gerçekten yorulursun. Ama doğru yerdeysen ne mutlu.

Anladım, bağrında neşeye yer yok, her deminde kahır var yalan dünya. İnsanlıktan zerre kalmamış, kimsede ar yok artık yalan dünya. Bu ne garez bana hiçi hiçine? Cevabın yok alnımdaki niçine. Sığamadım yer kürenin içine. Ah be, her parselin bana darbe yalan dünya. Ben senin içinde bir köhne viran, ben senin sayende gülmedim bir an. Sevincim esrarlı, huzurum niran, sen de mutluluklar sır olmuş.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Anlamak isteyene çok şey anlatır ve anlatmanın da en güzel yollarındandır. Ben hayatı işi bilenler bir dağa benzetirler. Bunu neden yaparlar? Aynen bir dağa tırmanırken olduğu gibi hayatta da gün be gün yorulursun. Fakat yine dağda olduğu gibi hayatta da yükseldikçe manzaran güzelleşir. Gerçekten ne olursa olsun zor elde ettiysen tadı çok başka olur ve kolay gitmez.

Şimdi Soner isminde bir kardeşimiz şöyle mesaj atmış. Abi seninle keşke konuşma fırsatı bulsam. Senin sayende doğru yolu buldum demiş Soner. Sevgili kardeşim, öncelikle yolu bulmak güzel. Yolda kalabilmek de çok önemli. Allah yardım etsin o doğru yolda kalmanda. Çünkü doğru yolu buldum dediğine göre önceki yolda sıkıntılar vardı. İşte o önceki yoldaki kötü arkadaşlar bir süre peşini rahat bırakmazlar. Başımıza hoca mı kesildin derler. Ne oldu, dünü unuttun mu derler. Onları duymazdan gelmeyi becerdiğinde çok şey başaracaksın. Selam olsun. Geceler.

0: Aldığım nefestin be. Verdiğim candın. Bir gün yazık ettin ve gittin. Hem beni yaktın hem kendin yandın. Duydum ağlayıp sızlıyormuşsun. Ama artık boşuna. Söyle bensiz sefa sürdün mü? Çile yumağında sabır ördün mü? Gidenlerin döndüğünü gördün mü? Maziyi arıyormuşsun ama artık boşuna.
1: Bu ne sevdaydı?

0: Hep yaptığım gibi sosyal medya hesaplarımdan yayında olduğumu duyurdum. Gölgen seninle Radyo 7'de radyonu aç dedim. Mesajlar var. Mustafa Korkmaz 34 TCL 13'ün şoförüymüş, 20 yıllık yol arkadaşımsın. Seni dinlemekten onur duyuyorum demiş. Eyvallah. Eyvallah. Mehmet Gündoğdu, Efe Çelik, Salih Uğuz, Raşit Baki Koç, maşallah büyük bir kuaför belli. Bu arada kuaförler çok dinler, dinlemeleri de şu açıdan güzeldir, çok dinletirler. Böyle çok ters bir müşteri çıkıp da ya şu radyoyu kapat demezse, kuaförler bizi sever, biz de onları. Evet, Harun Koç'un biricik oğlu tıraş oluyormuş. Saatler olsun ve tüm kuaförlere de böylelikle selam olsun. Mesajlara devam. Okuduğumu bilin.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca.

Şimdi ben vay aklıma değil de vay aklımıza diyeyim. Neden? Ya bir problemi var. Bizim toplumumuzda yaygın bir şey bu. Keşke böyle olmasa. Düzelir mi? Ne zaman düzelir? Ya diyelim ki biri bir şey aldı. Örnek, araba. Ya sevgili dostum, daha adama hayırlı olsun demeden, bak genel kurulan cümleleri hatırla. Başka rengi yok muydu? Ya o kadar paraya bu alınır mı? Kaç paraya aldın? Senin yerinde olsam yok altın alırdım, şunu yapardım, bunu yapardım. Örnek veriyorum abi, bitmez. Bitmez. Halbuki her ne söyleyeceksen bunları söyleyebileceğin bir zaman olur. Ama ilk gördüğün an değil bu. İnsanın dili önce bir dua edecek, daha dostu için bir sevinmeyi bilecek. Bence. Hayırlı olsun güzel bir duadır.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala yaşıyorsam, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O buluşacağımız ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, ne yap et anı yaşa. Bugünün kapanış duası bu benim her zaman söylediğim söz üzere olsun. Anı yaşa diye bitiriyorum. Çok uzun yıllardır hem sahne konserlerimi hem radyo programlarımı. Anı yaşa enteresan bir kelime. Niyet kötüyse anlayan şöyle anlar: ulan nasıl olsa bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz, her şeyi yapalım, günümüzü gün edelim. Halbuki tam da bu yüzden, yani dünyaya bir daha gelmeyeceğimiz için, gününü gün etmek yerine adam gibi yaşamak, vazifeleri geciktirmemek lazım. Emirler var, yasaklar var, değil mi? Anı yaşadan kastettiğim bu. Erteleme. Çünkü erteleyenler ziyan oldu. Peki. Bendeniz Talha Bora Öge. Rabbime diyorum ki Rabbimizi erteleyenlerden etmesin. Konu o olduğu zaman. Bendeniz gölgenizden şimdilik.

yıllara bir güne nasıl sığdırdı? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.